Biraz gitme, gitme. Dur, iki sözüm var yüreğimde. Onu duy da git, dur.

Sonsuz sevecektim birazcık sevseydin, ama senden vazgeçtim.

0: Reklam tanıtır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle

0: Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Rutger.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünleri

0: Bizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ayvo Orav'a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede Türkiye Belediyeler Birliği ile Avrupa Birliği arasında belediyelere yönelik yürütülen projeler, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek ortak çalışmalar ele alındı. Türkiye'nin ilk resmi gönüllü ulusaltı değerlendirme raporu, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamındaki çalışmalarını ilk kez ortak bir yöntemle değerlendirdi. Raporda Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksinde birinci, Kurumsal Plan ve Program Analizinde ise ikinci sırada yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Vatan Caddesi

0: Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı kuzey aksı trafiğe kapatıldı. Yetkililer çalışmalar sona erinceye kadar bu yolu kullanan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat ederek alternatif güzergahları kullanmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, keşfet, deneyimle yerini al sloganıyla gençleri, girişimcileri, iş dünyasını, akademiyi, öğrenci kulüplerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor. Merkezleri keşfetmek, deneyimlemek isteyen ve bu güçlü ekosistemin bir parçası olmak isteyenler için iletişim numarası 0324 750 7011. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi, Alzheimer hastaları ile hasta yakınlarının yaşamına dokunmaya devam ediyor. Hastaların bilişsel ve fiziksel becerilerini desteklemeye amaçlayan merkezde uygulanan programlarla hastalığın seyrinin yavaşlatılması hedeflenirken yurttaşlara gün boyu hem rehabilite edici hem de sosyal yönü güçlü bir hizmet sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin yaz okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulunda yaklaşık 250 öğrenci günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin'in önemli kültürel miras alanlarından biri olan Tarihi Tarsus Evleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Film Komisyonları ağına üyeliğiyle birlikte film çekim platosu dijital vitrininde yerini aldı. Türkiye'den Avrupa Film Komisyonları ağına üye tek film ofisi olan Mersin Sinema Ofisi'nin girişimi sayesinde 9000 yıllık kadim bir tarihe sahip olan Tarsus, doğal çekim platosu olarak sinema dünyasına açıldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: sizlerle. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi.

0: ofisinde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada sürecin kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla güçlendirilmesi için gerekli tüm adımların atılacağı belirtildi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Çerçeve yasa Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'na gelecek. Teklifin Pazar günü de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. İzmit Belediyesi hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında rüşvet iddialarına ilişkin yeni görüntüler soruşturma dosyasına dahil edildi. Görüntülerde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e zarf içinde para bırakıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkenin ciddi seviyede mühimmat sıkıntısı yaşadığı yönündeki iddiaları reddetti. Söz konusu bilgileri medyaya aktaran kişilerin tespit edilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirten Trump, bu kişiler hakkında uzun süreli hapis cezaları isteneceğini ifade etti. Mersin Sinema Ofisi'nin yürüttüğü girişim sayesinde Tarihi Tarsus Evleri, Avrupa Film Komisyonları Ağı'nın küresel tanıtım platformunda tanıtılan çekim noktaları arasına dahil edildi. Bu projeyle Mersin'in tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan filmin çekim alanlarının uluslararası sinema sektörüne duyurulması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Birleşmiş Milletler'de sunulan Türkiye'nin ilk resmi gönüllü ulusaltı değerlendirme raporunda önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksinde zirvede yer alarak sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası platformda ortaya koydu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, kentteki firmaların savunma sanayisi alanındaki fırsatlardan daha fazla yararlanabilmesi için yeni bir çalışma başlattı. Çeşitli sektörleri temsil eden meslek komitelerinin katıldığı toplantıda Mersin'in savunma sanayisi tedarik ağındaki rolünü artırmaya yönelik izlenecek yol haritası değerlendirildi. Akdeniz Belediyesi kamuya ait alanların izinsiz kullanımına karşı yürüttüğü kontrollerine devam ediyor. Müfide İlhan Mahallesi'nde bir kişinin yeşil alanı demir korkuluklarla çevreleyerek özel kullanımına açtığının tespit edilmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından ilgili kişi hakkında yasal süreç başlatılırken alanın boşaltılması için süre tanındı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde kaçak faaliyet gösteren bir üretim alanında 200 kilogram bozulmuş midye dolması bulundu. Sağlığa uygun olmadığı belirlenen ürünler imha edilirken işletmeyi işleten kişiye idari para cezası kesildi. Yapılan incelemede midyelerin gazete kağıdıyla birlikte pişirildiği de ortaya çıktı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tur mücadelesinde Yunan rakibi Maria Sakkari'ye mağlup oldu. İlk turda Rebecca Marino'yu mağlup ederek ikinci tura yükselen Zeynep Sönmez, bu sonuçla turnuvaya ikinci turda veda etti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu 7 Ağustos'ta oynanacak tek maçla başlayacak. Ligin açılış maçında Bolu Spor Manisa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.30.

0: da başlayacak.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bugün 7 Ağustos Cuma, haftanın son iş gününde yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle manşet programına başladık. Bugün de yine gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Ve yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktaracağız, değerlendireceğiz. Bizleri İçel TV, San TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve Sen FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halindeki tüm yolcularımıza, şoförlerimize de hayırlı yolculuklar, keyifli yolculuklar ve kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Evlerinde veya iş yerlerinde bizi dinleyenlere de hayırlı işler, bol bereketli kazançlar temenni ediyoruz. Evet, bugün yine gündemi konuşacağız. Şimdi bizde bir haber geçti az önce. Dün de fark ettim. Üzüm üreticisini üzdü diye bir haberimiz var bizim. Şimdi üretici diyor ki işte 10-15 liraya kadar tarlada fiyat düştü diyor. Hasatta, bağda.

diyor ama aracılar işte marketlerde 50 lira. Valla 50 liraya üzüm bulabilen varsa bize söylesin. Yani biz bayağı bir alacağız. 50 liraya üzüm yok ki. Yani en düşük üzüm 80 lira, 100 lira. Hatta 100 lira ile 80 lira bandı arasında gidip geliyor. Yani ya 100 ya 80 ya 100 ya 80 diye gidip geliyor. Şimdi peki eğer üreticisi üzüldüyse bu fiyatlar nasıl oluyor, karşımıza çıkıyor? Yani tarlada 10 liraya kadar gerilediğini söylüyor haberde üreticiler. Ama piyasada 80 ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Yani nasıl oluyor bu? Hani daha önce de çok konuştuk bunu. Dedik ki ya işte bakın üretici her türlü cefasını çekiyor. Her türlü sıkıntıyı üretici çekiyor. Ama arada kim varsa hala kimse bulamadı o aracıları. Kim onlar? Necidir? Nasıl fiyat bu kadar yükselebiliyor? Ya düşünsenize 10 liradan alıyor. Hani nakliyesiydi, şusuydu, busuydu, işçiliğiydi, yüklemesiydi de. Yani bunu satacağın fiyat 30 lira 40 lira bandıdır. 100 lira ne demek? 80 lira ne demek? Kim yapıyor işte bu fiyat aralığını, kim bu kadar yükseltiyor? Kim üreticinin hakkını gasp ediyor? Bakın bu bir gasptır. Ya düşünsenize. Şimdi bu ürünün şu an görüyorsunuz bir bağ bozumu var. Ürünü yani üzümü bu seviyeye gelmesi, yani hasat noktasına kadar gelene kadar çekilen çileyi üretici çekiyor. Onun gübresini, işte ilaçlamasını üretici yapıyor. İşte budamasını üretici yapıyor. Toplamasını yine üretici yapıyor. Şimdi her şey bu kadar üreticinin üzerindeyken, bütün maliyetler, bütün yük üreticideyken, ya üretici diyor ki ben diyor tarlada 10 liraya 15 liraya üzümü satıyorum, gelip alıyorlar tarlada 10 liraya 15 liraya alıyorlar. Şimdi ben ne kazanacağım diyor, bir bakıyorum diyor. Düşünsenize üreticisiniz, o kadar zahmet vermişsiniz, o kadar emek vermişsiniz. Geliyor birileri sizden 10 liraya alıyor. Çünkü başkasına da satamıyorsunuz çünkü hepsi hepsi bir söz birliği yapmışlar. Hepsi söz birliği yapmışlar. 10 liranın üstünde kimse size fiyat vermiyor. Yani senin ürününü alırım ama 10 lira. Çünkü hepsi, bütün o alıcılar böyle bir piyasa oluşturmuşlar. 11 lira, 12 lira, çok küçük rakamlar oynar. Şimdi satıyorsunuz, sonra diyorsunuz ki ya işte karını karşılamadı ama kar etmedik ama en azından maliyetini de karşılasa o bile bana yeter diyorsunuz. Çünkü geçimini bundan sağlıyor birçok üretici. Bir yıl boyunca geçimini bunun üzerinden gerçekleştirecek. Ona göre planlamasını yapmış. İşte borçlarını ödeyecek. Nedir? İşte gübreydi, ilaçtı. Geriye kalanıyla işte evine erzaktı falan alacak. Yeni sezon için hazırlıklar yapacak. Bununla ilgili gerekli harcamalar yapacak. Sonra bir çıkıyor çarşıya. Pazara gidiyor. Onun sattığı, 10 liraya sattığı üzümü piyasada, tezgahta 80 lira, 100 lira görüyor. Markete gidiyor, aynı. Allah Allah diyor. Yani bunların hiçbir çilesi, hiçbir zahmeti yok. Biz bütün çileyi çekiyoruz, biz bütün emeği karşılıyoruz. Ama bizim aldığımız 10 liraya ürünümüzü 100 liraya satıyorlar. Şimdi bu gerçekten çok büyük bir haksızlık. Üreticiye yapılmış çok büyük bir haksızlık. Ama dikkat eder misiniz? Bu sadece üzümde değil, birçok üründe, birçok kalemde böyle. Bu yeri geldiğinde patateste, yeri geldiğinde soğanda. Mesela patates, soğan fiyatları da piyasada yüksek değil mi? Yani 50 liraya, 60 liraya, 80 liraya kadar dayandı patates, soğan fiyatları. Şimdi bakıyorsunuz tarladan alıyor 1 liraya, 2 liraya, 3 liraya. Oradaki üreticiler de sıkıntı yaşıyor. Yeri geldiğinde biber, yeri geldiğinde patlıcan, yeri geldiğinde domates aynı sıkıntıyı yaşıyor, aynı sorunu yaşıyor. Allah aşkına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğimiz vekillerin büyük bir bölümü neredeyse yarıya yakını çiftçilikten gelme. Ve birçoğu da ziraat odalarına başkanlık yapmış milletvekilleri. Olmuşlar, seçilmişler, milletvekili olarak göndermişiz. Siz de Allah aşkına bu kadar sorun, bu kadar sıkıntı. Bir de şeyi çok merak ediyorum. Mesela gerçekten bunu çok merak ediyorum.

ziraat odalarının çalışma prensibi nedir mesela? Mesela kooperatifler varmış. Kooperatiflerin çalışma gayesi nedir, amacı nedir? Bu tür fiyat aralıklarını kim araştırıyor, kim sorgulaması lazım? Ya kardeşim, üretici bu kadar ucuza satarken piyasada fahiş rakamlarla ortaya çıkması kaynağı nedir? Şimdi yazalım, çiftçi nereye bağlı diyelim? Nereye bağlı diyelim önce? Şimdi eğer zorunlu bir ziraat odasına veya şu odaya, bu odaya, Tarım ve Orman Bakanlığı müdürlükleri, mesleki örgütleri olarak ziraat odasına bağlıdır çiftçiler, üreticiler. Şimdi bunu zaten biliyorduk, teyit ettik. Şimdi ziraat odalarının çalışma prensibi nedir diyelim mesela. İşte böyle güzel bir Google amcamız var. Ona her şeyi soruyorsunuz. Çalışma prensibi nedir diyelim. Bakalım ziraat odalarının çalışma prensibi nedir? Yani özellikle ziraat odaları çiftçilerin haklarını korumak, bunu yüksek sesle anlatmam lazım, okumam lazım. Ziraat odalarının görevi neymiş? Ziraat odaları çiftçilerin haklarını korumak, tarımsal üretimi desteklemek ve mesleki ihtiyaçları karşılamak amacıyla il ve ilçelerde kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Delege sistemiyle seçilen organlarca yönetilir, çiftçi kayıtlarını tutar ve tarım politikalarının geliştirilmesine katkı sağlar. Şimdi çalışma esasları ve örgütlenme nasıl? Demokratik bir seçim oluyor. Odalar üyeler arasından seçilen delegelerin oylarıyla oluşan yönetim ve denetim kurulu tarafından yönetilir. Yerel düzeyde örgütlenmeler, faaliyetler il ve ilçe bazında yürütülür. Üst birlik olarak Türkiye Ziraat Odaları Birliği çatısı altında birleşir. Özel bir dernek olmayıp 6.964 sayılı kanunla kurulan kamu hizmeti niteliği taşıyan tüzel kişiliklerdir diyor. Temel görevler ve hizmetler nedir? Çiftçi kayıtları. Üyelerin kayıt işlemlerini yapar ve tarımsal destekler için gerekli olan çiftçi belgesini düzenler. Çiftçilerin ortak menfaatlerini savunur. Sorunlarla ilgili mercilere ve hükümete bildirir. Çiftçilere modern tarım teknikleri hakkında bilgi verir. Eğitim merkezleri kurar diyor sevgili izleyicilerimiz. Peki çiftçiler, yazalım bunu da soralım. Ziraat odasına aidat öder mi? Bakalım bunu soralım. Evet, çiftçiler ziraat odasına kayıt olmak ve yıllık aidat ödemek zorundadır. Aidat miktarı çiftçinin sahip olduğu tarımsal varlıklara ve arazi büyüklüğüne göre kademeli olarak belirlenir diyor. Kayıt zorunluluğu var zaten. Tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin kanunen ziraat odasına kaydı zorunludur. Odaya ilk kayıt olunan yıl sadece giriş ücreti alınır. Ayrıca yıllık aidat alınmaz. Yıllık ödemede sonraki her yıl için düzenli olarak yıllık aidat ödenmesi gerekir. Peki üretici, çiftçi bu aidatı ödemezse ne olur? Ödenmeyen aidat borçlarına yasal gecikme faizi uygulanır. Borcun ödenmemesi durumunda odalar tarafından yasal icra takibi başlatılabilir. Çiftçilik faaliyetlerini tamamen bırakan kişilerin borçtan kurtulmak için odaya dilekçe verip kayıt sildirmesi de zorunlu. Yani biz şurada şunu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi ziraat odaları niçin varmış? Ziraat odaları çiftçilerin haklarını, yaşadıkları sıkıntıları, yaşanan tarım alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder ve bunu kendi çiftçilerine, kendi üyelerine bir takım sempozyumlar düzenleyebilir, bir takım işte paneller düzenleyerek veya işte mahalle toplantıları düzenleyerek çiftçilerimize bu konuda bilgilendirmeler yapar. Hatta çiftçilerimizin bazı desteklerden yararlanabilmesi için neye ihtiyaç duyduklarını, bu başvurunun nasıl yapılacağını konusunda da yardımcı olur, yönlendirici olur. Şimdi çok merak ediyorum, buradan Ziraat Odası başkanlarıma buradan seslenmek istiyorum. Sayın başkanlarım,
Bu konu yani sadece bugün karşımıza üzüm üreticisinin değil, domates üreticisinin de, patlıcan üreticisinin, biber, patates üreticisinin de sorunu ve diğer üretim alanlarındaki kalemlerle ilgili. Nedir bu? Tarlada 5, piyasada 15 veya 45 veya 55 veya 75 veya 85. İşte biz bunu bir türlü çözemedik. Yani bunun nedeni nedir? Bu aradaki farkı kimin cebine giriyor? Kim kazanıyor? Çiftçi neden kazanmıyor? Üretici neden bunu kazanmıyor? Bu konuyla ilgili mesela ben ziraat odalarının yapmış olduğu bir araştırma var mı? Suçluyu buldular mı? Yani evet kardeşim bak fiyatları şişiren şudur. Veya şunlardır. Şu etmenlerdir. Şu etki fiyatların bu kadar yükselmesine sebebiyet verir. Diyebileceğiniz bir raporunuz var mı mesela? Veya bu konuyla ilgili yapmış olduğunuz bir araştırma, bir soruşturma var mıdır? Gerçekten bunu merak ediyorum ben. Ya birçok bakın dernekler, odalar var bizim ülkemizde. Mesela Mersin'de bile birçok dernek ve oda var. Yani aklınız hayaliniz şaşar. Aklınız hayaliniz şaşar rakamlara baktığınızda. Müthiş bir dernek ve oda tabelaları vardır, isimleri vardır. Ama çoğu faal değildir. Çoğu tabela olarak karşımıza çıkar. Çoğunda da biliyorsunuz ne yapılıyordu? Kumar oynatıyorlardı. Sonra da polis gidip baskın yapıyordu. Şimdi ne yapıyorlar? İşte üye oluyorsunuz. Üye olma zorunluluğu olan bazı meslek grupları vardır. Mesela bak çiftçilerin zorunluymuş. Yani hem çiftçi belgesi alabilmek adına hem de yaptığın üretim faaliyetiyle ilgili ziraat odasına gidip kayıt yapma zorunluluğu varmış. Yani bu keyfi değil. Ya gel seni üye yapalım derdi değilmiş. Gelip yapacaksın zaten. Ya ben sana peşinden koşmam diyor o mantık. Şimdi ne yapıyor? Aidat ödüyor. Aidat ödüyor. Niye aidat ödüyor? İşte eğer o da onu koruyacak olan, savunacak olan, onun haklarıyla ilgili çalışacak olan alan eli geniş olmalı. Kimseye muhtaç olmamalı. Bunun için de ya düşünsenize mesela Mersin bazında düşündüğümüzde Mersin'de ne kadar çiftçi var? Çok rakam çok büyük. Her birinin üye olduğunu ve her birinin aidat ödediğini düşünün. Devasa miktarlar, devasa rakamlar. Bu tıpkı berberler ve kuaförler gibi. Ben bunu çok konuştum biliyorsunuz berberler ve kuaförlerle ilgili. Hatta o zaman saçımız varken işte berbere giderdik, konuşurduk. Derdik ki ya odanın size faydası nedir mesela? Hani siz de zorunlu, siz de kayıt oluyorsunuz. Kayıt olma zorunluluğunuz var. O da size ne imkan sunuyor mesela? Ben bunu çok merak etmiştim. Berberime sormuştum. Bana gösterdiği bir tane havluydu. Bir tane havlu. Üzerinde de odanın amblemi vardı. Bak bu dedi. Geldim ben burada konuştum. Dedim ki ya o kadar berber ve kuaför var ki Mersin'de. Yani çok kabataslak bir hesap yaptığında bilmem kaç yüz milyonluk bir paradan bahsediyoruz. Milyonluk paralardan bahsediyoruz. Yani eski parayla trilyonlardan bahsediyoruz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Yani bu üyelerimize sadece bir havlu mu veriyorsunuz dedik. Burada da konuştuk. Şimdi aynı şey çiftçilerimiz için de geçer. Ya çiftçilerimize ne yapılıyor mesela? Çiftçilerimizin en büyük sorunu biz her yıl haber yaparız. İlk ürün hasadında çiftçinin yüzü gülüyor. O ilk hasattan bir hafta sonra çiftçinin yüzü düşüyor. Haberlerimiz belli bizim. Standart. Mesela çilek üreticisi ilk hasadında üreticisinin yüzünü güldürdü. 200 liradan satışa çıktı. Bir hafta sonra işte çilek 10 liraya kadar düştü. Çilek üreticisini üzdü. Üzüm ilk hasadında 200 lira, 100 lira, 150 lira. Bir hafta sonra, bilemedim bir ay sonra, işte bakın görüyorsunuz tarlada 10 lira. Piyasada hala 100 lira. 80 lira, 70 lira, 50 lira, 60 lira. Şimdi burada odanın, buradan seslenelim. Hani cevap haklarını kullanmak isterlerse çünkü hem isimleri geçti hem de onlara sorular yönelttik Ziraat Odası başkanlarımıza. Bu il, ilçe hiç fark etmiyor. Veya bizi ülkenin neresinde izliyorsanız veya işte Ziraat Odaları Birliği varmış mesela. Birlik başkanı olabilir. Yani ister telefon bağlantısı, ister
face to face yapıp görüntülü

Biliyorsunuz teknoloji çok gelişti. İsterseniz de hani bir mesajla iletebilirsiniz cevap hakkını veya işte sorduğumuz soruları yanıtlamak adına, kamuoyunu aydınlatmak adına bunları kamuoyuyla paylaşalım. Yani neden bu fiyat bu kadarın şişirilmesine neden olan etmen nedir? Soru çok basit aslında, değil mi? Yani hani cevap verilemeyecek bir pozisyon değil. Ama bu benim işim değil. Ya bu konuyla ilgili yetkiye, bilgiye sahip değilim. Yetkiye ve bilgiye sahip olmadığım için, öyle bir zorunluluğum da olmadığı için sadece ne yapıyorum? Şahsi olarak ama bir basın mensubu olarak işte ne yapıyorum? İşte Ziraat Odası'nın bu konuyla ilgili bir demeç vermesini istiyorum. Ama bir vatandaş olarak ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam, değil mi? Ama Ziraat Odası başkanları yapabilir, araştırabilir. Bu konuyla ilgili bu fiyat farkı neden doğmuş, bununla ilgili bir araştırma yapmış olabilir. İşte nedenler budur diye bir rapor hazırlamış olabilir veya hazırlıyordur, bilemiyoruz. Veya biz de çözemedik de diyebilir. Yani ortada bir şey var ama kim yapıyor bunu çözemedik. Bu konuyla ilgili gerçekten bakın, ben buradan hem tüm siyasi partilere hem de Ziraat Odası başkanlarına seslenmek istiyorum. Ya siyaset mutlaka yapacaksınızdır. Ya mutlaka siyaset yapılır. Yapılmalıdır da bence. Hani bazıları şey diyor ya, ya bir siyaset içinde değil, ya siyasetin dibindesiniz, hepimiz biliyoruz. Yapabilirsiniz de, bunda herhangi bir sıkıntı da yok. Yani bunu gizlemenize de gerek yok. Ama işinizi yapıp siyasete öyle girseniz daha iyi olmaz mı mesela? Herkes için söylüyorum, yani tüm mesleki gruplar için söylüyorum. Basın mensupları arasında da vardır böyle. Şimdi bakın, bu sorunu kökten çözmek lazım. Üretici gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Hani diyoruz ya, özümüze döneceğiz, üretime döneceğiz. Üretime dönemeyiz, bu şartlarda dönemeyiz. Neden biliyor musunuz? Şimdi yarın öbür gün benim o üzüm üreticim ne yapacak? Ben 10 liraya satıyorum, maliyetini bile karşılamıyor. Oraya yaptığım bütün masrafların yarısını bile karşılamadı. Yine borçluyum, yine açım, yine geçinemeyeceğim. Borç ödemeye devam edeceğim. Ama başkaları benim sırtımın üzerinden zengin oluyor. Ne yapacağım? Ben bir daha bu işi yapmam. Mantıken bu işi yapmam. Zarar edeceğim şeyi niye yapayım? Hangimiz Allah aşkına zarar edeceğimiz bir işe gireriz veya zarar ettiğimiz işi devam ettiririz? Ettirmeyiz tabii ki. Mantıklı insan yapmaz ya. Ben zarar ediyorsam yapmam kardeşim. Niye zarara gireyim? Şimdi ne olacak? O zaman çiftçilik bitecek bu ülkede. Ülkemizi en çok ayakta tutan da neydi? Çiftçilikti, üretimdi. Şimdi biz bu konuları çözmeyeceksek, üreticinin yaşadığı sorunlarla ilgili bir muhatap bulamayacaksak, ya kardeşim bu fiyatları şişiren budur, bu bu prensiptir, neyse artık bilmiyoruz. Bunu nasıl çözeriz? Bununla ilgilenmemiz gerekirken 600 vekil, Allah aşkına bunların yarıya yakını çiftçidir. Çiftçi çocuğudur. Bakın, çiftçi çocuğudur. Neden bu konu üzerine durmazlar? Bunu da anlamış değiliz. Birçok, biliyorsunuz bizde de mesela daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden eski Ziraat Odası Başkanı Sayın Cengiz Gökçel milletvekili aday olmuştu ve milletvekili olmuştu. Mesela ne yaptınız? Çiftçinin bu sorunuyla ilgili, üreticinin tarlada bu kadar fiyatın düşük alınmasına ve piyasada bu kadar yüksek olmasına ne yapıldı? Mesela bu çok merak edilir inşallah. Ziraat odalarından bize böyle hepimizi aydınlatacak bir cevap gelir. En azından kamuoyunu aydınlatmış oluruz. Yanlış anlaşılmalara vesile olabilecek her türlü düşünceyi de ortadan kaldırmış olabiliriz. Kaldırabiliriz eğer bir açıklama yapılırsa bununla ilgili, bunun nedeni nedirle ilgili. Çünkü çiftçi de çok merak ediyor. Bakalım ne olacak. Şey gibi düşünün, mesela geçenlerde ben de paylaştım. Şimdi işçi alın teri döküyor, çalışıyor, en ağır koşullarda çalışıyor işte. Birçok sektörde mesela metal işte çalışıyor, şu işte çalışıyor, şu yerde çalışıyor. Bir sendikaya üye oluyor. Neden sendikaya üye oluyor? Üye olmasının gayesi şu haklarını, yasal haklarının korunması, menfaatlerinin korunması için sendikaya üye oluyor. Onlar da sendikaya aidat ediyor. Maaşlarından kesintiler oluyor. Şimdi bir bakıyorsunuz, sendika başkanlarının büyük bir kesimi, hepsi değilse de büyük bir kesimi çok güzel bir hayat sürüyorlar.
Fark ettiniz mi? Mesela çocuklar özel okul

Arada, Avrupa'da, yurt dışında. Zaten tatillerini genelde yurt dışında yapan sendika başkanlarımız var biliyorsunuz. 1 milyon maaş aldığını iddia eden ve geçtiğimiz günlerde haberlere konu olan sendika başkanları var. Yardımcısı 750 bin lira maaş alıyor, kendisi 1 milyon lira maaş alıyor. Şimdi Allah aşkına, yani el insaf, yani işte bu uçurum çok büyük. Mesela milletvekili ile seçmen arasındaki maaş farkı da uçurum. Milletvekili alıyor 250-300 bin lira, onu seçen alıyor 30 bin lira. İşte sendika işçi alıyor 50-60 bin lira. Bir bakıyorsunuz sendika başkanı alıyor 1 milyon lira maaş. Veya lüks bir yaşam, lüks araçlar, lüks villalar. Yani bizim aynı gemide olmamız lazım, aynı dili konuşmamız lazım. İşte odalar, dernekler, sendikalar üyeleriyle ilgili topladıkları aidatların hakkına binaen ve kuruluş amaçlarına binaen iş ve işlem yürütmesi gerekir. Tek gayemiz bu. Hani bunu yapanları da tebrik ediyoruz. Biz herkes yapmıyor demiyoruz. Bu işi yapanlar da var. Gerçekten layıkıyla yapan dernekler, odalar, sivil toplum örgütleri de var. Onları tebrik ediyoruz tabii ki ama gerçekten üretim aşamasındaki herkesin yaşadığı sorun ve sıkıntının çözülmesi için el birliği yapmak lazım. Milletvekillerimize de seslenelim. Lütfen çiftçinin bu durumuna bir an evvel eğilin ve bu konunun çözülmesi için mutlak surette sonuna kadar gidin. Hep bu konuyu konuşuyoruz. Milletvekilleri bile konuşuyor biliyorsunuz değil mi? Geliyor çiftçiler. Şimdi gelmeye başlayacaklar yine seçim arifesinde. Gelecekler, vay senin sorunun nedir? Vay senin derdin nedir? Vay sen nasıl bir sıkıntı yaşıyorsun? Benim insanım yine anlatacak, yine o not tutuyormuş gibi yapacak. Oradan çıktıktan sonra o notu Allah bilir bir daha ne zaman okuyacak. Var, böyle milletvekilleri de var. Peki kardeşim bu sorun hala niye çözülemedi? Yani 5 yıldır neden çözülemedi? Yani dönem dönem soruyorum. O yüzden bu konuda bence biraz daha üyelerin kendi bulundukları, çatısı altında bulundukları alanlara bir şunu sormalarını istiyoruz. Ya kardeşim bizim haklarımızı ne zaman savunacaksınız? Ne yapıyorsunuz bu konuda? Niçin böyle bu durum diye sormakta fayda var. Bundan çekinmememiz lazım. Yani bunları sormak güzel şeydir. Bilgi almaya çalışmak güzel şeydir. Diyelim. Şimdi Trump'a döneceğiz. Yine rahat durmuyor. Trump ağzındaki baklayı bu sefer net bir şekilde ortaya çıkarttı, söyledi. Diyor ki savaş bitince diyor benzin fiyatları zaten otomatik düşecek diyor. O da biliyor aslında. Yani İran'la yeni anlaşmayla ilgili bir açıklama yapmış. İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti. Trump savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek dedi. Yani bu da acaba şeyi mi algılamak lazım? Trump yine kendi çevresindekilere bak anlaşma yolundayız. Ben ılımlı mesajlar vereceğim. Petrol fiyatı düşecek. Eğer petrol hisselerine bir yatırım yaptıysanız ondan vazgeçin. Çünkü ben birazdan yapacağım konuşmayla vereceğim mesajda altını yükselteceğim. Ona göre mi demek istiyor? Yani bak altın yükselecek ki yavaş yavaş kıpırdamalar başladı, altınla yükselişler başladı. Bu sefer insanların kafası karıştı. Acabalar var. Çünkü güven olmuyor. Hani dünya ekonomisinin iniş çıkışları bir kişinin iki dudağı arasında olunca ve o kişinin tutarsız davranışları çok yüksek seviyede olunca doğal olarak yatırımcı da ne yapacağını şaşırıyor. Sadece kendi çevreleriyle ilgili bununla ilgili net mesajlar verebiliyorlar. Ve ben burada bir mesaj görüyorum. Yani kendi çevresine yine altına yatırım yapacak olan kendi çevresine biraz da altın tarafından kasaları dolduralım diyen Trump imza töreninin ardından basın mensuplarına geldi. Başkanlık kararnamesi imza töreninden sonra İran'la müzakerelerin iyi şekilde devam ettiğini anlatan Trump net ifadeler kullanmaktan kaçınsa da anlaşmaya yakın oldukları mesajını verdi. Burada bir şey kafa karıştırıcı durum bırakıyor. Neden? Çünkü önce kendi çevresindekiler bu yatırımdan faydalansın. Diğer insanlar çok faydalanamasın. Kafaları karışık kalsın ki altın alsam mı almasam mı? O süreç içerisinde zaten onlar gerekli yatırımı yapacaklar. Trump çıkacak diyecek tamam anlaşıyoruz dediği an zaten
petrol fiyatı değil.

vuracak ve altın yükselecek gibi bir durum söz konusu sevgili izleyicilerimiz, o diyor. Savaş biter bitmez zaten benzin fiyatları düşecek. Ne olacak? Bu sefer altın yükselecek gibi bir durum söz konusu olacak sevgili izleyicilerimiz. Yakında gerçekleşebilir diyor. Bak net cevaplar yok. Yakında imzaya oturacağız. Yok. Gerçekleşebilir. Yani şu an iyi gidiyor gibi gibilerle

0: istediği ülkeyi ekonomik açıdan sıkıntıya sokabilecek sadece sözleri var. Sözleriyle, yani bomba atmasına gerek yok. Herhangi bir müdahale etmesine gerek yok. İki çift söz yetiyor. Kızması ve gülümsemesi yetiyor zaten. Yani konuşmasına da gerek yok. Kızması ve gülümsemesi yeterli oluyor. Dünya ekonomisiyle oynaması. Ve dünya ülkelerinde, dün de dedik, ondan önceki gün de dedik, bu duruma bu kadar seyirci ve sessiz kalmaları da gerçekten anlaşılabilir bir durum değil. Acaba herkes Trump için mi çalışıyor diye de aklımızın ucundan sorular geçmiyor değil. Evet, şimdi gazetelerimize geçelim. Bakalım gazetelerde ayrıntılar var mı, detaylar var mı, farklı haberler var mı, farklı düşünceler var mı? Onlara da şöyle bir göz atalım ve ilk gazetemizle hemen başlayalım. Ve birazdan Ali Gürkan Şamiloğlu da bize gündeme dair bilgileri aktaracak. Evet, Ali Bey'e gidelim biz. Sonrasında gazetelerle devam edeceğiz. Ali Gürkan Şamiloğlu'na sözü bırakacağım ve gündeme dair bilgileri alacağım. Evet Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
1: Merhaba, günaydın. İçel TV, San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum efendim. Ve bugün gündemde öne çıkan konular nelerdir? Hafta sonunda da neler tartışılacak? Yeni haftaya hangi konularla tartışmaya başlamamız muhtemel, bunlara değinelim efendim. Şimdi tabii uluslararası gündemle başlayalım. Sonrasında ulusal gündeme gelelim. Şöyle... malum Gazze'de bir barış kurulu oluşturuldu. Gazze için daha doğrusu bir barış kurulu oluşturuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından Gazze'nin yeniden inşası için kuruldu bu barış kurulu. Ve barış kurulu Gazze'nin yeniden inşası için ilk ihalesini gerçekleştirdi. Gazze'deki ilk inşaat ihalesini Fas askerlerinin konaklaması için planlanan askeri tesis projesiyle başlattı Gazze Barış Kurulu. Şimdi Gazze'de tabii ki güvenlik önemli. Gazze'de silahların patlamaması, insanların ölmemesi, Gazze'nin yeniden inşası tabii ki önemli. Ama Gazze'nin yeniden inşası için Gazze'de bir askeri tesisle, askerlerin konaklayacağı bir tesisle Gazze'nin yeniden inşasına başlanması tepki çekmiş durumda. Keşke sosyal alanla insanların barınabileceği, prefabrik bile olsa barınabileceği bir kampla başlansaydı. Ya da insanlara konutla başlansaydı, ilk ihale konut için yapılsaydı ya da yeşil alanlar için yapılsaydı, çocuklar için oyun bahçeleri için yapılsaydı ya da okul için yapılsaydı Gazze'de ilk ihale, okullar için ya da bir ibadethane için yapılsaydı Gazze'de ilk ihale. Ama bir askeri tesisle Gazze'nin yeniden inşası için başlandı. Yani Gazze'nin yeniden imarı için yine bir askeri tesisle imarına başlandı. İşte bu tepki çekmiş durumda. Şimdi tabii Hürmüz'le ilgili gerginlik de devam ediyor. Hürmüz Boğazı ile ilgili gerginlik. İran merkezli haber ajansı Fars, İran parlamentosunda Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik taslak planın görüşülmeye başlandığını açıkladı. Bu da önemli. Yemen'de bulunan İran destekli Husiler, Yemen hükümetine bağlı askeri kamplarla Suudi Arabistan'a ait askeri yığınakları balistik füze ve İHA'larla hedef aldı. Büyük bir saldırı başlattı. Saldırıda 30 askerin ve hatta 30'dan fazla askerin hayatını kaybettiği açıklandı. Suudi Arabistan sınırları içerisinde yer alan alanda da yüzlerce askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı gelen bilgiler arasında. Yemen'deki Husiler hem Yemen hükümetine bağlı ordu birliklerine saldırmakla birlikte Suudi Arabistan askerleri ve ABD askerlerinin ve bununla birlikte aynı zamanda CIA gibi, Mossad gibi istihbarat ajanslarının ajanları

bulunduğu bölgelere saldırı düzenledi. Çok sayıda ölü olduğu gelen bilgiler arasında. Şimdi aynı zamanda tabii bu saldırı sonrasında da İsrail'den bir bilgi geldi. İsrail tabii bu saldırıya değinmese de gözü bu saldırıda olmakla birlikte bölgede yaşanan duruma dikkat çeken açıklamalar yaptı Netanyahu. Netanyahu, Tahran yönetiminin nükleer silah edinmesini önlemek amacıyla ne gerekiyorsa yapmaya kararlı olduklarını bir kez daha açıkladı. Bu önemli. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Trump'la müttefiklik vurgusu yapan Netanyahu, her ne şartta olursa olsun İsrail'in varlığı müzakere konusu edilemez dedi. İşte bu açıklamada dikkat çekmekle birlikte bölgede siyasi gerginliği bir kez daha ateşlendirdi diyebiliriz. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde bir durum söz konusu. Şöyle, bizde de malum bazı şarkıcı, tanınan, bilinen isimler, özellikle kadınlar ve o camiada olan aileler, çocukları Amerikan vatandaşlığı kazansın diye hamileliğin son ayında uçağa binerek Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorlar idi. Hala da yapıyorlar. Amerika'da doğum yaptıklarında çocukları ABD vatandaşı oluyor. ABD vatandaşı olan çocuklarının pasaportu, kimliğiyle birlikte de Türkiye'ye tekrar geri dönüş yapıyorlardı. Çocukları ABD vatandaşı olduğu için de daha kolay bir şekilde ABD'ye giriş çıkış yapabiliyorlardı. İşte bu durum sadece bizim ülkemiz için değil, dünyanın birçok ülkesinden ABD'ye vatandaşlık almak için böyle durumlar, oyunlar yapılmaya daha fazla bu dönemde davranınca tabii Trump bu konuya dur demek istedi ve Trump yeni bir kararname hazırladı. Bu kararname tabii ABD'nin konuyla ilgili birimlerinde görüşülüyor. Trump bunu yasaklamayı istiyor, bunu yasaklayacak. Yani doğum yoluyla ya da ikinci ya da üçüncü bir akraba aracılığıyla ABD vatandaşı almayı Trump tamamen yasaklayacak. Böyle bir durum söz konusu. Bu da büyük ihtimalle bizim ülkemizdeki belirli bir kesimi üzmüştür. Devam edelim. Şimdi Türkiye gündemine gelelim. Türkiye gündeminde de tabii terörsüz Türkiye süreci önemli ve terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de tabii çerçeve yasa hazırlandı ve bu çerçeve yasa da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Bugün görüşülecek çerçeve yasa bu görüşme sonrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi Ekim ayına kadar tatile girecek. Şimdi tabii terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayla ilgili olarak da Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çerçeve yasa sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi külliyede kabul etti. İki liderin görüşmesi, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli'nin görüşmesi 45 dakika sürdü. Bu görüşme sonrasında da herhangi bir açıklama yapılmadı. Ne Cumhurbaşkanlığı makamından, ne AK Parti'den, ne de MHP'den herhangi bir açıklama yapılmadı. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı günübirlik bir çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a hareket etti. Sayın Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'da. Bu hareketi öncesinde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti ilgili yetkili kişilerle talimat verdiği bilgisi geldi. Şöyle ki, terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatmak için Eylül ayında AK Parti 81 ilde ve bütün ilçelerde sahaya inecek. Süreç kapsamında terör örgütü PKK'nın silahlarını bırakması, mağaraların boşaltılması ve lojistik malzemelerin teslim edilmesi için 1,5-2 aylık süre öngörülürken, silah bırakmanın Eylül sonuna kadar tamamlanması halinde çerçeve yasanın Ekim ayında uygulanmaya başlanması planlanıyor. Bu nedenle de Sayın Cumhurbaşkanı

0: Aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Erdoğan AK Parti'ye talimat verdi. 81 ilde, bütün ilçelerde ilgili kişiler, il başkanları ve görev alan kişiler vatandaşlara bu süreci anlatmak için sahaya inecekler. Bu da önemli bir gelişme ülkemiz açısından. Şimdi Aziz İhsan Aktaş davasında tahliye kararı alındı. Tutuklu yargılananlar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verildi. Ayrıca mahkeme Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı verdi. Şimdi gündemde yer alan diğer bir konu da fezleke. Özellikle Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezleke. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak iddiasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi. Şimdi Başsavcılık Özgür Özel'in yerel seçimler öncesinde belediye başkan adaylıkları ve parti kurultayı sürecinde maddi menfaat sağladığını iddia etti Başsavcılık. Veli Ağbaba'nın ise aday belirleme süreçleri, yerel seçimler ve Çankaya Belediyesi'ndeki bir ihale ile ilgili nüfuz kullanarak menfaat temin ettiğini iddia etti Başsavcılık. Bu da gündemde yer alan diğer bir konu efendim. Ve şu anda aktaracaklarım bunlar. Tabii gün içerisinde ayrıntılarla beraber olmaya devam edeceğiz. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Söz Tekin Narşap'ta. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na ve hemen ilk gazetemizle başlayalım gazete turumuza. Akşam gazetesinin manşetinde parayı şu araya sıkıştırdım müdürüm. Cumhuriyet Halk Partili İzmit Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin zarfı şuraya koy oradan görünmesin. İzmit'te rüşvet kamerada diyor sevgili izleyicilerimiz. Cumhuriyet Halk Partili İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'in rüşvet aldığı anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan dahil 20 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada rüşvet belgelendi. Dosyaya giren kamera görüntülerinde bir kişi Müdür Figan Çetin'in dosya dolabına bir tomar para bırakıyor. O sırada Figan Çetin'in şuraya koy da oradan görünmesin dediği şahsın da bu araya sıkıştırdım üstüne bir de zarf attım müdürüm dediği duyulur. Ayrıca operasyon beklentisine dair konuşmalar geçiyor. Ve MGK'da refah, güvenlik ve istikrar vurgusu Terörsüz Türkiye mesajında. Terörsüz Türkiye süreci MGK'nın 8 maddelik bildirisine de yansıdı. Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin ve bölgenin güvenlik, istikrar ve refahının teminatı için tarihi bir eşik olan Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge konusunda istişarelerde bulunduğu vurgulandı. Ve Cumhuriyet Gazetesi fezleke içeriği ifşa edildi. Dokunulmazlıkların kaldırılması istendi. Gizlilik ihlaline ortak tavır diyor. Masumiyet karinesi uyarısı yapılmış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeni Parti lideri Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekenin açıklanmasına tepki gösteren partiler ortak tavır aldı. Savcılığın rüşvet soruşturması yürütüldüğü yönündeki fezlekesine karşı partilerin temsilcileri genel kurulda kürsüye gelerek konuştu diyor. Açıklamalarda fezleke evrakları gizli bir şekilde meclise gelir, muhatabına teslim edilir. İçerik ifşası kabul edilemez vurgusu yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Tekin Bingöl, masumiyet karnesi için bütün gruplar ortaklaşmıştır. Kürsü dokunulmazlığına bile fezleke gönderiliyor. Bu akıl almaz bir durum dedi. Ve Diriliş postası, kritik dosyalar raftan indirildi. Gazeteci Uğur Mumcu suikastı ile eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın şüpheli ölümüne ilişkin dosyalar Adalet Bakanı Akın Gürley'in ailelerle yaptığı görüşmelerle yeniden gündeme geldi. Oktay ve Mumcu aileleriyle görüştü diyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek şüpheli ölümü yeniden incelenmesi istenen Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesi ve araştırmacı

bir gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesini kabul etti. Bakan Gürlek ilk olarak 2009 yılında aracında ölü bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüştü. Görüşmede Oktay ailesi, Oktay'ın ölümünde FETÖ bağlantısı bulunduğunu savunarak dosyanın yeniden ve kapsamlı biçimde incelenmesini talep etti. Gürlek başta FETÖ bağlantısı iddiası olmak üzere olaya ilişkin tüm şüpheler yeniden ve kapsamlı biçimde incelenecek, hiçbir husus karanlıkta bırakılmayacaktır mesajı verdi. Ve Hürriyet gazetesi, terörsüz Türkiye'ye giden yol diyor. Öngörülen takvime göre terör örgütü PKK'yı tasfiye edecek süreç 5 aşamadan oluşacak. 2027 yılının bahar aylarında terörsüz Türkiye hedefine ulaşılacak. Terör örgütü PKK'yı tasfiye edecek yasanın en geç gelecek hafta ortasına kadar genel kuruldan geçip yasalaşması planlanıyor. Yasanın Erdoğan tarafından onaylanıp resmi gazetede yayınlanmasıyla yeni mekanizmalar devreye girecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığındaki kurul çalışmaya başlayacak. Bu kurul bakanlık bürokratlarından oluşan alt komisyonlar kuracak. Kurul tarafından sürecin örgüt nezdindeki ilerlemeleri takip edilecek ve koordinasyon sağlanacak. Kurul terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun varlığının sona erdiğini ve örgütün kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmat teslim ettiğini teyit ve tespit edecek. Bu rapor MGK'da görüşülüp karara bağlanacak. Silah bırakan PKK'lılar, cezaevindekiler ve haklarında soruşturma yakalama kararı bulunup Avrupa'da olanlar için 6 aylık başvuru süreci başlayacak. Yargılananlar ve cezaevinde olan PKK'lılar ceza ertelenmesi talebiyle başvuruda bulunacak. Süreç sorunsuz ilerlerse yeni evreye geçilecek. Kurul çalışmaya devam edecek. Raporları değerlendirecek. Gerekli görmesi halinde adli, idari ve yasal düzenlemeler isteyecek. Kurul bu aşamada infaz uygulamalarında eşitsizliği hedefine alacaktır. Ve Karar gazetesi, Gülistan Doku cinayetini örtbas etmeye çalışan kamu görevlileri listesine her gün yenileri ekleniyor. Şimdi de barajda ceset ararken genç kıza ait yazılı not ve makas bulduklarını kayda geçiren iki dalgıç delil karartmaktan tutuklandı. Dalgıçlar bile işin içindeymiş diyor. Tunceli'de cinayete kurban gittiği anlaşılan üniversiteli Gülistan Doku soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Dönemi valisi Tuncay Soner'in emriyle genç kızın cansız bedenini yok etmek için emniyet müdürü, doktor, polis, hemşire ve korucuların adli dijital tıbbi sisteme el biriyle müdahale ettiği tespiti dosyaya eklenirken avukatlar organize karartmayla 108 kişi karıştı diyor. Ve Korkusuz gazetesi, Erdoğan'ın eski baş hukuk danışmanı Profesör İzzet Özgenç açık açık uyardı. Açılım yasası çözüm değil, kaos getirecek diyor. Ceza hukukunun otorite isimlerinden Profesör Özgenç, Erdoğan'a yazdığı açık mektupta çerçeve yasanın devleti nereye sürükleyeceğini tek tek anlattı diyor. Ve Milat gazetesi, stratejik vizyon diyor. MGK toplantısında meclise sunulan terörsüz Türkiye kanun teklifiyle terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum sahadan gelen istihbari raporlar eşliğinde değerlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur. Terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil bölgemizin de barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır dedi. Ve Milliyet gazetesi, Türkiye kendi modelini yazdı diyor. İRA, FARC ve ETA'nın silah bırakma süreçleri yıllarca sürdü. Arabulucular, üçüncü ülkeler ve uluslararası heyetler devreye girdi. Türkiye ise terör sorununda kendi modelini kurarak kritik bir eşiği aştı diyor. Ve İsrail Suriye için tehdit diyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğüne falan saldırıları ülkenin istikrarına yönelik en ciddi tehditlerden biridir dedi. Uluslararası toplumun İsrail'in işgalci zihniyeti karşısında tepkisini daha güçlü şekilde ortaya koymasını istedi. Ve Sabah gazetesi, silahlar susunca Gabar rekor kırdı diyor. Bir dönem adı terör anılan Gabar, huzur iklimiyle birlikte petrol üretim
üssü oldu. Terörsüz Türkiye sürecinin simgesi.

0: haline gelen Gabar'da günlük petrol üretimi 83.300 varille tarihi rekora ulaştı diyor. Ve zincirleme rüşvet Özel'e uzanıyor diyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel için Adalet Bakanlığı'na gönderilen dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesinde tarihe geçecek suçlamalar var. Hakkında rekor fezleke bulunan Özgür Özel ile ilgili son suçlamalar yenilir yutulur gibi değil. Öyle bir zincirleme menfaat ilişkisi kurulmuş ki tepeden tabana herkes suçun parçası olmuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Antalya'ya, Bursa'dan Menemen'e, Uşak'tan Ankara'ya dosyada yok yok. Özgür Özel kurtulmak için 4 suç arkadaşını feda edebilir diyor. Ve Sözcü Gazetesi, eşit hak isteyen bir er gaziler Sözcü aracıyla iktidara seslendi. PKK'yı güldürüp gaziyi ağlatmayın. Ankara Güven Park'ta 23 gündür oturma eylemi yapan gaziler yazar Emin Çolaşan'la görüştü. Seslerini duyurduğumuz için Sözcü'ye teşekkür etti. Çolaşan o anları da haber olarak aktarmış. Ve Takvim Gazetesi, parayı araya sıkıştırdım müdürüm. Cumhuriyet Halk Partili İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı kameralara yansıdı. Görüntülerde başkana iletilecek para dolu zarf ruhsat müdürü Figan Çetin'e teslim edilirken şu araya sıkıştırdım deniliyor. Ve Ahbap'ın kumar sponsorları diyor. Sanat ve medya dünyasından Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlar masa kayıtlarına yansıdı. 2023 yılı ve sonrasında dernek hesaplarına milyonlarca liralık bağış aktarıldı. Bağışlarda Ajda Pekkan, Tarkan Sibelcan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Tolga Çevik'in 1 milyon lira ile başı çektiği listeye göre ünlüler derneğe 14 milyon lira gönderdi diyor. Ve programımızın son gazetesi Türk'ün, şimdi milli dayanışma zamanı diyor. Türkiye terör sorununu tarihe gömüyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahiplenmesiyle devlet projesine dönüşen süreç, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifiyle yeni bir safhaya geçti. Kanun teklifi bugün komisyona geliyor denmiş. Evet, böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: de.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları,
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaş ve Belediye Meclisi üyelerim Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Tarsus'ta hayata geçirilecek yatırımlar ve devam eden projeler değerlendirilirken işbirliğinin güçlendirilmesi ve kente yönelik ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler 2026 liselere geçiş sistemi sınavı yerleştirme sonuçlarında önemli bir başarıya imza attı. 10 ilçede hizmet veren 21 kurs merkezinden 328 öğrenci nitelikli liselere yerleşirken Büyükşehir'in sunduğu ücretsiz eğitim, kaynak ve yemek desteği, birebir etütler ve rehberlik hizmetleri başarıda önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri, merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos pazartesi günü de dahil olmak üzere pazar hariç 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürecek. YKS tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireyleri sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen Büyükşehir, açık hava sineması etkinliğinde bu kez Shrek filmini küçük izleyicilerle buluşturdu. Film boyunca keyifli anlar yaşayan katılımcılar hem günlük hayatın rutininden uzaklaştı hem de bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Marina AVM yanındaki Kültür Park'ta düzenlenen akustik sahne konserleri yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Amatör müzisyenlere yeteneklerini sergileme fırsatı sunan konserlerde vatandaşlar açık havada canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirirken etkinliklerde kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk katıyor. 2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü basketbol takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik heyetinden oyuncularına kadar yeni bir takım olarak parkeye adım atan karettalarda tek hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak. Sağlık kontrollerinin ardından Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmana çıkan oyuncuların oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: taksitinizde.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde MGK toplantısı yapıldı. Terörsüz Türkiye sürecinin ele alındığı MGK toplantısında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmıştır denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatmak için Eylül ayında 81 ilde sahaya inecek. Çalışmalarda iç cephenin güçlendirilmesinin Türkiye'nin milli güvenliğinin en önemli teminatlarından biri olduğu anlatılacak. Meclis Adalet Komisyonu terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin görüşmeleri için bugün toplanıyor. Yasanın pazar günü genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ferhat Yetişsin ve Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba'nın işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceramana mahallesinde bir yolcu otobüsünü hedef alan bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Mersin Valisi Atilla Toros Başkanlığı'nda değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda kamu kurumları arasındaki işbirliğiyle koordinasyonun geliştirilmesine yönelik konular masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar ve bu kapsamda izlenecek yol haritası da değerlendirildi. Mersin Valiliği 27 Temmuz'la 2 Ağustos tarihlerini kapsayan bir haftalık dönemde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonların verilerini açıkladı. Kent genelinde 122 narkotik olayı kayıtlara geçerken düzenlenen operasyonlarda 137 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 17'si tutuklandı. Mersin'in Mut ilçesinde 10 bin dekar alanda incir hasadı başladı. Sadece ilçede 10 bin dekar alanda üretilen incirden bu sene 90 bin ton verim bekleniyor. Fiyatlar 150 ile 200 liradan başlıyor. Mersin'de bir evin önünde park halindeki otomobil yanmaya başladı. Yangın orman ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Mersin'de 9 aylıkken misafirlikte patlayan domates konservesi nedeniyle yüzü ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan Eliz Bebek, aylar süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Şu anda 3,5 yaşında olan Eliz'in yüzünde herhangi bir iz ya da leke bulunmuyor. Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki Eyüpcan Güner'in ölümüyle ilgili davanın 3. duruşması görüldü. Davada sanık "ben olay günü Eyüpcan'a kesinlikle zarar vermedim, amacım onunla oynamaktı" dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk haline devam kararı vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. Kütahya'da bir hastanede görev yapan 27 yaşındaki asistan doktor Oğuzcan O, Mersin'de girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Genç doktorun cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin teknik kadrosunu Ceyhun Yıldızoğlu ile güçlendirdi. Mersin temsilcisi Yıldızoğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Mersin Spor Kulübü basketbol takımı ilk antrenmanını Servet Tazegül Spor Salonu'nda yaptı. Baş antrenör Burak Gören temel hedeflerinin Mersin basketbolunu yeniden ait olduğu Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne taşımak olduğunu ifade etti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Nasıl unuturum seni?

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcı.

0: Beyaz Eşya da sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Mehmet Ak Yıldızlar'ın Saklarım Dertlerimi sizlerle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini

0: Siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Haydos!
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaş ve Belediye Meclisi üyelerim Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Tarsus'ta hayata geçirilecek yatırımlar ve devam eden projeler değerlendirilirken işbirliğinin güçlendirilmesi ve kente yönelik ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler 2026 liselere geçiş sistemi sınavı yerleştirme sonuçlarında önemli bir başarıya imza attı. 10 ilçede hizmet veren 21 kurs merkezinden 328 öğrenci nitelikli liselere yerleşirken, Büyükşehir'in sunduğu ücretsiz eğitim, kaynak ve yemek desteği, birebir etütler ve rehberlik hizmetleri başarıda önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri, merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos pazartesi günü de dahil olmak üzere pazar hariç 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürecek. YKS tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireyleri sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen Büyükşehir, açık hava sineması etkinliğinde bu kez Shrek filmini küçük izleyicilerle buluşturdu. Film boyunca keyifli anlar yaşayan katılımcılar hem günlük hayatın rutininden uzaklaştı hem de bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Marina AVM yanındaki Kültür Park'ta düzenlenen akustik sahne konserleri yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Amatör müzisyenlere yeteneklerini sergileme fırsatı sunan konserlerde vatandaşlar açık havada canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirirken etkinliklerde kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk katıyor. 2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü basketbol takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik heyetinden oyuncularına kadar yeni bir takım olarak parkeye adım atan karettalarda tek hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak. Sağlık kontrollerinin ardından Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmana çıkan oyuncuların oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde MGK toplantısı yapıldı. Terörsüz Türkiye sürecinin ele alındığı MGK toplantısında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmıştır denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatmak için Eylül ayında 81 ilde sahaya inecek. Çalışmalarda iç cephenin güçlendirilmesinin Türkiye'nin milli güvenliğinin en önemli teminatlarından biri olduğu anlatılacak. Meclis Adalet Komisyonu terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin görüşmeleri için bugün toplanıyor. Yasanın pazar günü genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ferhat Yetişsin ve Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba'nın işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceramana mahallesinde bir yolcu otobüsünü hedef alan bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Mersin Valisi Atilla Toros Başkanlığında değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda kamu kurumları arasındaki işbirliğiyle koordinasyonun geliştirilmesine yönelik konular masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar ve bu kapsamda izlenecek yol haritası da değerlendirildi. Mersin Valiliği 27 Temmuz'da 2 Ağustos tarihlerini kapsayan bir haftalık dönemde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonların verilerini açıkladı. Kent genelinde 122 narkotik olayı kayıtlara geçerken düzenlenen operasyonlarda 137 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 17'si tutuklandı. Mersin'in Mut ilçesinde 10 bin dekar alanda incir hasadı başladı. Sadece ilçede 10 bin dekar alanda üretilen incirden bu sene 90 bin ton verim bekleniyor. Fiyatlar 150 ile 200 liradan başlıyor. Mersin'de bir evin önünde park halindeki otomobil yanmaya başladı. Yangın orman ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Mersin'de 9 aylıkken misafirlikte patlayan domates konservesi nedeniyle yüzü ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan Eliz bebek, aylar süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Şu anda 3,5 yaşında olan Eliz'in yüzünde herhangi bir iz ya da leke bulunmuyor. Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in ölümüyle ilgili davanın 3. duruşması görüldü. Davada sanık "ben olay günü Eyüp Can'a kesinlikle zarar vermedim, amacım onunla oynamaktı" dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk haline devam kararı vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. Kütahya'da bir hastanede görev yapan 27 yaşındaki asistan doktor Oğuzcan O, Mersin'de girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Genç doktorun cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin teknik kadrosunu Ceyhun Yıldızoğlu'yla güçlendirdi. Mersin temsilcisi Yıldızoğlu'yla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Mersin Spor Kulübü basketbol takımı ilk antrenmanını Servet Tazegül Spor Salonu'nda yaptı. Baş antrenör Burak Gören temel hedeflerinin Mersin basketbolunu yeniden ait olduğu Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne taşımak olduğunu ifade etti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busemom'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busemom'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busemom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşa tişanımda, Arkadaş Kundura üzüm nişanımda.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Takvimler 7 Ağustos 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler yaşandı. Siyasetten asayişe, Mersin'den Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyadan dikkat çeken başlıklara uzanan haber turumuzda çerçeve yasa tartışmaları, Uğur Mumcu cinayeti dosyasındaki yeni gelişmeler, Mersin'de yaşanan asayiş olayları, yangınlar ve dünyadan önemli gelişmeler yer alıyor ve başlıyoruz.

0: Ve siyasetten başlıyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifinin PKK-KCK'nın tüm uzantılarıyla sona ermesini hedeflediklerini söyledi. Çelik, düzenlemenin silah bırakma sürecine hukuki güvence sağlayacağını ve sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulacak izleme komisyonunca takip edileceğini söyledi.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin PKK-KCK'nın Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki tüm legal ve illegal uzantılarıyla sona ermesini hedeflediğini söyledi.
2: Tabii PKK-KCK terör örgütünün Türkiye, Irak, İran, Suriye, bütün Avrupa'daki illegal ve illegal unsurlarla sona ermesi, silahlı terör unsurunu demokrasimiz üzerinde bir yük olmaktan çıkaracaktır. Türkiye bu silahsızlanmayla birlikte bu tehdidin sona erdiğini, bu süreç başarıya ulaşırsa, ki başarıya ulaşması için hepimiz gayret etmeye devam edeceğiz, hep beraber görecektir. Tabii demokrasilerin üzerinde, bütün demokrasilerin üzerinde silahlı tehdit, terör örgütleri birer yüktür ve bütün bir siyaset iklimini, devlet hayatının ritmini etkiler. Bu da son derece doğaldır. Dünyada bunu yaşayan sadece Türkiye değil, Avrupa'daki pek çok ülke de yaşıyor. Demokratik ülkeler bunu hatta daha çok yaşarlar. Çünkü demokratik ülkelerin uyması gereken kurallar ve hukuk ilkeleri vardır. Tabii bu terörün gündemden çıkmasıyla birlikte esasında yepyeni bir iklim doğacaktır. Bu yepyeni iklim demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokrasimizin derinleşmesine daha çok imkan verecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
1: Çelik, düzenlemenin silah bırakma sürecine hukuki güvence sağlayacağını, sürecin MGK'nın tespitiyle tamamlanacağını, ardından kurulacak mekanizmayla mecliste oluşturulacak izleme komisyonunun süreci takip edeceğini belirtti.
2: Her zaman şunu söyledik, burada dünyadaki bir takım örneklere bakarak mukayese etmeyin. Çünkü dünyadaki örneklerin çoğunda iç savaşlar vardı, etnik kavgalar vardı, dini kavgalar vardı,

0: ayrışmışlıkların neticesinde ortaya çıkan bölünmüş, parçalanmış toplum yapıları vardı. Fakat bütün bu olayların en şiddetli zamanında, en stresli zamanında bile Türküyle, Kürdüyle ve Sünnisiyle, Alevisiyle ve diğer bütün unsurlarıyla milletimiz tek millet olma vasfını hiçbir zaman kaybetmemiştir. Ve birbirine, sokaktaki hiçbir vatandaşımız kendi komşusuna, kendi mahallelisine, kendi iş arkadaşına yan gözle bakmamıştır. Türkiye'nin en büyük gücü budur.
1: Terörün gündemden çıkmasının Türkiye'de demokrasiyi güçlendireceğini ifade eden Çelik, sürecin tamamen milli iradeyle yürütüldüğünü vurguladı.
0: Tabii silahların bırakılması sürecinin başlaması ve tamamlanması, yani silahlı terör örgütünün gündemden çıkması, bahsettiğim bu bütün şube ve uzantılarıyla birlikte gündemden çıkması, geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına da imkan verecektir. Bölgede birbirine düşürülmeye çalışılan terör örgütleri üzerinden vekalet savaşları yoluyla birbirine düşürülmeye çalışılan kardeş halklar arasına giren diğer terör örgütlerinin de ortadan kalkması için yeni bir dalga, yeni bir iklim oluşacaktır. Bugün bu yasal çerçevede atılan adım esasında bu açıdan bakarsanız bir başlangıcı oluşturacaktır. Terör yükünün ortadan kalkması, demokrasimiz üzerindeki terör stresinin ve terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte terör gündemden çıkınca demokrasimizin ölçeğini çok daha büyütecek bir siyasi iklim herkesi saracak, sarmalayacak. 86 milyonu saracak, sarmalayacaktır. Şimdi geldiğimiz noktada çok yüksek bir sayıyla bu teklif, kanun teklifi veriliyor. Yani verildi. Artık burada şu çok önemlidir. Yıllarca bu konuşulmuştur. Bu süreçlerle ilgili olarak tabii nihayetinde kimsenin elinde nihai bir formül yok. Yani bir tane multivitamin alıp da bütün hastalıklarını giderdiğim bir formül yok. Onun için çeşitli kereler denenen tecrübeler neticesinde bunun bir güven ortamının oluşması açısından verilen mesajların önemli olduğu, ama bu güven ortamının bir güvenceye dönüşmesi için, yani silah bırakmak isteyen ve terör örgütünü tasfiye etmek isteyenlere dönük olarak bir yasal zeminin oluşması gerektiği konusu son derece önemli ve kıymetlidir.
2: CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslim Sarı, partide 8 il için atama yapıldığını duyurdu.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 25 gündür Ankara Güven Park'ta eşit özlük hakları talebiyle eylem yapan er, şehit yakınlarıyla er statüsündeki gazilere destek ziyaretinde bulundu. Burada bir konuşma yapan Özgür Özel şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.
4: O teklif yasalaşsa Türkiye'deki ne bir şehit ailesinin ne bir gazinin artık bir beklentisi, bir eksik kalmış talebi kalmayacak. Öyle bir teklif. Bunu da herkes kabul ediyor. Siz ne diyorsunuz? Bütün dernekler, bütün aileler kabul ediyor. Yani biraz önce bahsettiğiniz bütün sorunların çözümü mecliste duruyor. Bir çerçeve yasa var. Onunla ilgili dün imzalayan partiler teklif ettiler. Biz hukukçularla bir araya geldik. Bugün de çalışacağız. Komisyonda da çalışacağız. Bizim temel yaklaşımımız şu. Biz silahların tamamen susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz olarak silahsızlanmayı ve Türkiye'de bir daha kan akmaması için bütün düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz. Bu bizim bin yıllık fikrimiz ve bunun mecliste konuşulmasını savunuyoruz. Bu sırada bir yandan sanki gazilerin ve şehit ailelerinin de sorunları çözülüyormuş gibi bir izlenim yaratmayı samimiyetsiz buluyoruz. 19 maddelik kanun orada, onun her bir aşamasını savunacağız. Ve burada er gazilerin ya da erken şehit olanların ailelerinin beklentilerinin de hiçbir şekilde karşılanmadığını ve bunu işin

0: sonuna kadar takipçisi olacağımızı herkesin bir kez daha bilmesini isterim. Meseleyi sizin kadar dikkatli takip ediyoruz. Bütün hassasiyetleri dikkatli takip ediyoruz. İlk gün nasıl hassas bir yerdeysek bugün de aynı noktadayız. Her zaman söyledim. Biz şehit ailelerinin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız. Türkiye'nin geleceği açısından, terörün bitmesi açısından, bir daha gazilerin olmaması, şehitlerimizin olmaması açısından, terörün durdurulması ve demokratik meselelere de doğru bir yerden yaklaşıyoruz.
1: Sayın Genel Başkanım, yeni partinin, sizin genel başkanı olduğunuz partinizin ilk kanun teklifinin de şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren kanun teklifi olması bizim için çok değerli. Çok teşekkür ederiz Sayın Genel Başkanım.
2: Özgür Özel konuşmasının ardından şehit yakınları ve er gazilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanlığı'na sunmak için başlattıkları sorunlar ve özlük haklarıyla ilgili imza kampanyasına imza attı.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek 33 yıl önce bombalı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesini kabul etti. Gürlek, Mumcu cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyleyerek dosyada karanlıkta kalan noktaların ve yeni delillerin yeniden inceleneceğini söyledi.

0: cinayetler var. Bizim bu büronun kuruluş amacı Rus mücadelede sonuna kadar karanlıkta mücadele etmek, üzerine gitmek, karanlık noktalar varsa, o zaman gözden kaçan deliller varsa onu ortaya çıkartmak. Burada da biliyorsunuz bir yargılama var ama tabii henüz karanlıkta kalan bazı olaylar var. İşte tam aydınlığa kavuşmayan olaylar var. Bir şahıs şu an firari. Onu elbette kırmızı bülten çıkarttı. Getirilmesi için bütün iletişim kanallarını kullanıyoruz. Ama onun haricinde de bazı şüphelendiğimiz konular var. Özellikle rahmetlinin bakmış olduğu dosyalar, olaylar, el aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bu konuda yani devlet sonuna kadar karanlıkla mücadele edecek. Eski Türkiye'de şahıslar maalesef devlet kurumlarının bazen önüne geçmiştir ama her zaman devlet muktedir dedim. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Devlet her zaman bir olay isterse ortaya çıkartır. Şu an biz bu süreci yürüteceğiz. Çözdüğümüz olaylar da oldu. İçinizi ferah tutabilirsiniz. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi teknik arkadaşlar, alanda uzman arkadaşlar. Sizler de zaten sürekli olarak irtibata geçebilirsiniz. Yeni bir belge, yeni bir delil öğrendiğiniz zaman telefonlarınızı alın bu konuda. Yani biz bu büroyu kurarken dedik ki yani burada kim olursa olsun yani bir devlet bir cinayet varsa bunu faili bulmak zorunda. Faili kaçtıysa da bunun peşini bırakmamak zorunda. Yani bu devletin temel görevi. Yani Oğuz Demir İran'a gitti, yani Avusturya'ya gitti. Tabii. Ya o mutlaka bunu devlet iade etmek zorunda. Yani bizim en azından onu peşinde olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Yani orada rahat olmaması lazım. Karanlık kalan noktalar varsa da başka birileri var. Onları da ortaya çıkartmak zorundayız. Yani devletin temel görevi bu. Yani bu konuda da biz kararlıyız.
1: Sağ olun.
2: Mersin'in Mut ilçesinde incir hasadı başladı. 10 bin dekarlık alanda üretilen incirden bu yıl yaklaşık 90 bin ton rekolte bekleniliyor.
3: Mersin'in Mut ilçesinde kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından bugünlerde ilçede beyaz ve siyah incir hasadına başlandı. Sadece ilçede 10 bin dekar alanda üretilen incirden bu sene 90 bin ton verim bekleniyor.
4: İncirlerimiz mantar döktü. %80'ini döktü, %20'si bize kaldı. Bu sene incir çok az. Tahminen işte 150-200 liraya gidiyor. Evet. Fiyat ilk fiyatta biraz ilk turbanda düşük oldu. Evet. Bu sene incir daha az.
5: Nereye gittin de?
6: 2026 yılının ilk incirini başlamış bulunmaktayız. Fiyatımız 200 TL'den başlamıştır. Bu sene incirlerimizde çok zayiat var. İnşallah devamı daha iyi olur.
3: Fiyatların 150 ile

0: 200 liradan başlamasıysa üreticinin yüzünü güldürdü.
1: Ben bu sene ince çok iyiydi başlangıcı.
2: Evet.
1: Sonradan mantar yok, yaraya indi.
2: Evet.
1: Yani bilmiyorum sıcaktan mı neden olduysa. Onun için 200 liradan geliyor. Ama geç de kaldı. Bakından 10 gün geç kaldı.
3: Mersin'in Akdeniz ilçesinde sağlıksız koşullarda hazırlanan yaklaşık 200 kilogram midye dolması ele geçirildi. Zabıta ve tarım ekiplerinin denetimde ürünlerin bozulmuş olduğu ve hijyen kurallarına aykırı şekilde üretildiği belirlendi. Midyelerin gazete kağıdıyla pişirildiği tespit edilirken ürünler imha edildi. Üretimi yapan kişiye de idari para cezası uygulandı.
0: Mersin'in Akdeniz ilçesinde halk sağlığını tehdit eden büyük bir gıda skandalı ortaya çıkarıldı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetiminde Gündoğdu Mahallesi'nde bir evde sağlıksız koşullarda üretilen ve satışa hazırlanmış yaklaşık 200 kilogram midye dolması ele geçirildi.
4: Midyenin kendi kokusu.
1: Çok ağır bir koku var.
0: Yapılan kontrollerde ürünlerin bozulmuş olduğu, ağır koku yaydığı, hijyen kurallarından tamamen uzak bir ortamda üretildiği ve uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiği tespit edildi.
1: Evde bunlar olmaz zaten. Mahalle arasında hiç olmaz. Yani ağır mahalleden ben de şikayet var. Hem de bu olmaz yani burada. Burada ne yapıyorsunuz?
4: Orada şu anda pişiyor.
0: Denetim sırasında en çarpıcı bulguysa midyelerin gazete kağıdıyla birlikte pişirildiğinin belirlenmesi oldu. Yetkililer baskı mürekkeplerinde bulunabilen kurşun, arsenik, kadmiyum ve benzidin gibi ağır metal ve toksik maddelerin yüksek ısıyla birlikte gıdaya geçebileceğine, bu maddelerin ise sinir sistemi, böbrek ve karaciğer üzerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çekti.
1: Bütün bunlar böyle ısıtma yoluyla bunlar midyeye geçiyor.
4: Normalde bu şekilde yapılıyor. Herkes bu şekilde, biz de bu şekilde yapıyoruz.
1: Ben tamam, şu biz şu anda burada faaliyetleri durduruyoruz.
4: Tamam.
1: Bu malzemeleri de koymak zorundayız.
0: Ekipler üretimi derhal durdurarak satışa sunulmak üzere hazırlanan tüm midyelere el koydu. Üretim yapan kişiye Zabıta Müdürlüğü tarafından 3.705 lira idari para cezası uygulanırken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da yasal işlem başlatıldı. Toplanan yaklaşık 200 kilogram midye dolması gerekli işlemlerin ardından toprağa gömülerek imha edildi.
3: Mersin'de yaşanan kazada ağır yaralanan Onur Yalçın Erciyas yaşadığı anları anlattı. Mezitli'de ekmek indirdiği sırada otomobilin çarpması sonucu araçlar arasında sıkışan Erciyas iddiaya göre aracın üzerinden geçmesiyle ağır yaralandı. 6 gündür hastanede tedavi gören Erciyas'ın sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.
0: Mersin'de Mezitli ilçesi GMK bulvarında fırın çalışanı arkadaşına yardım etmek isteyen Onur Yalçın Erciyas'a yol kenarında park halindeki aracın arka kısmında ekmek indirildiği sırada NK yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Erciyas araçlar arasında sıkışıp yola savruldu. İddiaya göre sürücü yere düşen Erciyas'ın üzerinden geçerek bir süre daha ilerledi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Erciyas ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından 6 gündür hastanede tedavi gören Erciyas yaşadığı dehşet anlarını anlattı.
5: Arkadaşıma yardım ederken lavaş indirmesine kaza aldı. İşte arkadan lavaş alıyordum. Sonra bir anda arkadan araba geldi. Hiç ne olduğunu bile anlamadım. Araba çok hızlı vurdu. Yerle bir oldum, savurdu beni. Sonra yere düştüm. Sonra üstümden geçti araba. Fren miren hiçbir şey yapmadı. Hala kaçmaya çalışıyordu. Gitti ileride.

0: arabası bozuldu diye durdu. Ondan sonra ben orada zaten can havli ve ambulansa bindim gittim. Göğsüm kırık iki taraflı. Kaşım kırık. Sonra gözümün altı kırık. İşte sonra burnum kırık. Ayaklarımı hissetmiyorum. Ayaklarım kırık. Platin takılı. Şikayetçi sonuna kadar.
1: Kaza haberiyle devam ediyoruz. Mersin Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada 3 çocuk 5 kişi yaralandı. Z400 karayolunda seyir halindeki otomobil park halindeki araca çarparak ters döndü. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.
2: Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü. 3 çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza Mersin-Antalya D400 karayolu Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. GE idaresindeki otomobil Mersin istikametine seyir halindeyken sağda park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerken içinde bulunan aynı aileden 3 çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki otomobil alev aldı. Aslanlı Mahallesi'nde çıkan yangını dumanları fark eden orman ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili de inceleme başlatıldı.
2: Mersin'de bir evin önünde park halindeki otomobil yanmaya başladı. Çevreden dumanları görüp gelen orman ekipleri yangını söndürdü. Olay Erdemli ilçesine bağlı Arslanlı mahallesinde müstakil bir evin önünde yaşandı.
3: Ömer abi uzaklaş oradan. Abi uzaklaş arabadan, uzaklaş arabadan, uzaklaş.
2: Evin önünde park halinde olan otomobil yanmaya başladı. Dumanları fark edenler durumu 112 acil komuta merkezine bildirdi. Merkez bölgeye itfaiye ekibi gönderirken çevreden geçerken dumanı fark eden Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlü ekip müdahale etti.
4: Neyden olduğunu bilmem.
2: Yangın orman ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
1: Hatay'da peş peşe 3 yangın çıktı. 4 yolda bahçe yangınında 2 otomobil zarar görürken Antakya'da ise alev alan mini kepçe kumla söndürüldü. Bir yetkili serviste çıkan yangında ise 60 beyaz eşya yandı ve yaklaşık 2,5 milyon liralık zarar oluştu.
2: Bahçede yaşanan yangında alevler 2 otomobile sıçradı. Hatay'ın Dört Yol ilçesi Yeşilköy mahallesinde bahçede çıkan yangında alevler park halindeki 2 otomobile sıçradı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 otomobil ve bahçe zarar gördü.
5: Vanayı kapat, vanayı, vanayı, vanayı.
2: Diğer bir olaysa Antakya kent merkezi Vali Göbeği mevkiinde bulunan şantiyede yaşandı. Çalıştığı esnada alevlere teslim olan mini kepçedeki yangını fark eden işçiler duruma müdahale etmek için harekete geçti. Yangına başka bir kepçeyle kum dökülerek müdahale edildi. Alevler kumun dökülmesinin ardından kontrol

0: altına alındı. Yangında iş makinesi zarar gördü. Yine Hatay'da Vestel yetkili servisinde kuruluma gitmeyi bekleyen beyaz eşyalar, içlerinde yer alan kimyasal gazların patlamasıyla ardı ardına alevlere teslim oldu.
1: İtfaiye arayın, itfaiye. Abi şimdi patlayacak, anlar mı? Abi itfaiye geliyor işte, içeri de yanacak.
2: Yanaşmayın oğlum, yanaşmayın. Patlıyor, patlayıcı gazlar içinde hep bunların. Vallahi içeri gitti, cam patladı. İçeri gidiyor yangın. Abi itfaiye çağırın, içeri giriyor. Ofise girdi yangın. İtfaiye arandı değil mi?
0: Yaşanan yangında 60 beyaz eşya yanarken firma yöneticisi Enes Karaoğlan 2,5 milyon liralık maddi kayıplarının olduğunu söyledi.
3: Adana'da internet kablosu hırsızlığı kameralara yansıdı. Sarıçam'da motosikletle gelen şüpheli gündüz vakti binanın dışındaki internet kablolarını keserek kaçtı.
0: Adana'da bir kişi gündüz vakti binanın dış cephesindeki internet kablolarını keserek çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sarıçam ilçesinde motosikletle sokağa gelen şüpheli çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden duvardaki internet kablolarını kesmeye başladı. Kabloları toplayan şüpheli motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlığın ardından mahallenin bir bölümünde internet erişimi kesildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

0: Mersin Spor Kulübü basketbol takımı 2026 ile 2027 sezon hazırlıklarına başladı. Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan MSK ilk antrenmanını Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirdi.
1: 2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü MSK basketbol takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
2: Herkese hayırlı uğurlu olsun.
1: Teknik heyetinden oyuncularına kadar yeni bir takım olarak parkeye adım atan Karettalar'da tek hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak. Sağlık kontrollerinin ardından Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmana çıkan oyuncuların sezon başı olmasına karşın oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlemlendi. Antrenman öncesi oyuncularıyla konuşan baş antrenör Burak Gören yaptığı açıklamada ise yeni sezon hedeflerini anlattı.
3: Her sezon başlangıcı her takım için çok heyecanlar içerir. Biz heyecanlıyız. Mersin, Çukurova, Türk basketbolu için, Türk sporu için tarihiyle, geçmişiyle, kazandıklarıyla, yetiştirdikleriyle çok değerli, çok büyük bir yer. MSK'yı, Mersin Spor Basketbol Kulübü'nü tekrar ait olduğu yere Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne taşımak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Kulüp bence ilk bu operasyonlara başladığı günden itibaren hem gelişim olarak hem yaptıklarıyla hem de gelecekte yapacaklarıyla çok büyük potansiyel olan ve gelecek vaat eden bir kulüp. Dolayısıyla bizim buradaki çalışanlar olarak, profesyonel olarak birinci hedefimiz öncelikli olarak Süper Lig'e çıkabilmek. Bu doğrultuda bir kadro kurduk. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapacağız. Tabii ki Türkiye Basketbol Ligi çok büyük rekabetin olduğu, çok iyi koçların ve oyuncuların olduğu bir lig. Dolayısıyla elimizden gelen bütün çabayla MSK'yı tekrar Süper Lig'e taşımak için elimizden gelen bütün çabayla mücadele edeceğiz.

0: Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem sırasında sağlık çalışanlarının ameliyat masasındaki hastayı korumaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.
1: Japonya'da 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem sırasında ameliyathanede bulunan sağlık çalışanlarının ameliyat masasındaki hastayı korumak için verdiği mücadelenin görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şiddetli sarsıntıya ameliyathanede yakalanan sağlık personelinin ameliyat masasındaki hastayı korumak için büyük çaba gösterdiği görüldü. Deprem sırasında ameliyathane ekipmanlarının şiddetle savrulduğu, bazı çalışanların dengesini kaybederek yere düştüğü anlarda kameralara yansıdı. Japon basınında yer alan haberlere göre ameliyatın daha sonra başarıyla tamamlandığı ve hastanenin 5 Ağustos itibarıyla normal faaliyetlerine yeniden başladığı bildirildi. Deprem nedeniyle 3851 yapıda hasar meydana gelmiş, 181 bina tamamen yıkılmıştı.
0: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Büşra Değer'le Ajanda sona erdi.
1: Reklam tanıtım. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları

0: dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestelleniyor.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanımda, Arkadaş Kundura üzüm işanımda.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaş ve Belediye Meclis üyelerim Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Tarsus'ta hayata geçirilecek yatırımlar ve devam eden projeler değerlendirilirken işbirliğinin güçlendirilmesi ve kente yönelik ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler 2026 liselere geçiş sistemi sınavı yerleştirme sonuçlarında önemli bir başarıya imza attı. 10 ilçede hizmet veren 21 kurs merkezinden 328 öğrenci nitelikli liselere yerleşirken Büyükşehir'in sunduğu ücretsiz eğitim, kaynak ve yemek desteği, birebir etütler ve rehberlik hizmetleri başarıda önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri, merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos pazartesi günü de dahil olmak üzere pazar hariç 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürecek. YKS tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireyleri sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen Büyükşehir, açık hava sineması etkinliğinde bu kez Shrek filmini küçük izleyicilerle buluşturdu. Film boyunca keyifli anlar yaşayan katılımcılar hem günlük hayatın rutininden uzaklaştı hem de bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı.

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Marina AVM yanındaki Kültür Park'ta düzenlenen akustik sahne konserleri yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Amatör müzisyenlere yeteneklerini sergileme fırsatı sunan konserlerde vatandaşlar açık havada canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirirken etkinliklerde kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk katıyor. 2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü basketbol takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik heyetinden oyuncularına kadar yeni bir takım olarak parkeye adım atan karettalarda tek hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak. Sağlık kontrollerinin ardından Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmana çıkan oyuncuların oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
8: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Terörsüz Türkiye süreci son halini almaya başlıyor. Cumhur İttifakı ve DEM Parti yetkililerince öngörülen takvime göre çerçeve yasanın çıkmasıyla başlayacak 2 aylık teyit tespit döneminden sonra tasfiye işlemlerinin hızla yürütülmesi ve 2027'nin bahar aylarında bölücü terör tehdidinin ülke gündeminden tamamen çıkarılması planlanıyor. Meclis kayıtlarına göre yeni parti genel başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezleke sayısı 61'e ulaştı. Bu sayıyla Özel mecliste hakkında en fazla fezleke bulunan milletvekili oldu. Öte yandan yeni parti milletvekillerine ilişkin mecliste işlem gören fezleke dosyalarının toplamının 300'e yaklaştığı ifade edildi. 14 Eylül tarihinde başlayacak eğitim-öğretim yılında güvenliği artırmak amacıyla 81 ilde görevlendirilmek üzere 30 bin güvenlik personeli alınacağı belirtildi. Programda başvurular İşkur üzerinden yapılacak. Kontenjanların illere ve okullara dağıtımının valilikler aracılığıyla yapılması planlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla Ahbap Derneği'nin yönetimine kayyum atandı. Kısa süre önce derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi ve yönetimi de kayyuma devredilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılının 3. enflasyon raporunu 13 Ağustos Perşembe günü kamuoyuyla paylaşacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan saat 10.30'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Bilim insanları tamamen işlevsel olan ve laboratuvarda çoğalabilen yeni virüsler tasarlamak için yapay zekayı kullandı. İlk kez yapay zeka kullanılarak tam genomların tasarlandığı çalışmada bu yöntemle ortaya çıkan 16 yeni yaşayabilir virüs oluşturuldu. Söz konusu virüsler bakterileri enfekte etmek üzere üretildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde LGS'ye hazırlanan öğrenciler 2026 yerleştirme sonuçlarında önemli başarılar elde etti. 10 ilçedeki 21 kurs merkezinde eğitim alan öğrencilerden 128'i fen liselerine, 200'ü ise diğer nitelikli liselere olmak üzere toplam 328 öğrenci nitelikli liselere yerleşti. Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu'nun hazırladığı Mersin Körfezi Mikroplastik Kirliliği Durum Raporu Körfez'deki mikroplastik kirliliğinin giderek arttığına dikkat çekti. Raporda mevcut durumun yalnızca çevresel bir sorun olmadığı, halk sağlığı açısından da ciddi riskler taşıdığı vurgulandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü, 3 çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Yeni sezonda Nesine 3. Lig 3. grupta mücadele edecek olan Yeni Mersin İdman Yurdu, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı lacivertliler forvet Kerem Yaşa'yı renklerine bağladı. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk ayağı oynanan 27 maçla tamamlandı. Müsabakaların rövanşları 11-13 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası

0: katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim

0: Öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

söz etmedim hatırla. Ben bu aşktan ve sana yaptıklarımdan

0: Reklam kazandırır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaş ve Belediye Meclis üyelerim Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Tarsus'ta hayata geçirilecek yatırımlar ve devam eden projeler değerlendirilirken işbirliğinin güçlendirilmesi ve kente yönelik ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler 2026 liselere geçiş sistemi sınavı yerleştirme sonuçlarından önemli bir başarıya imza attı. 10 ilçede hizmet veren 21 kurs merkezinden 328 öğrenci nitelikli liselere yerleşirken Büyükşehir'in sunduğu ücretsiz eğitim, kaynak ve yemek desteği, birebir etütler ve rehberlik hizmetleri başarıda önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos pazartesi günü de dahil olmak üzere pazar hariç 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürecek. YKS tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireyleri sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen Büyükşehir, açık hava sineması etkinliğinde bu kez Shrek filmini küçük izleyicilerle buluşturdu. Film boyunca keyifli anlar yaşayan katılımcılar hem günlük hayatın rutininden uzaklaştı hem de bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Marina AVM yanındaki Kültür Park'ta düzenlenen akustik sahne konserleri yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Amatör müzisyenlere yeteneklerini sergileme fırsatı sunan konserlerde vatandaşlar açık havada canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirirken etkinliklerde kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk katıyor. 2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü basketbol takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik heyetinden oyuncularına kadar yeni bir takım olarak parkeye adım atan karetkalarda tek hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak. Sağlık kontrollerinin ardından Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmana çıkan oyuncuların oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.
4: İster tıkla, ister uğra.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Terörsüz Türkiye süreci son halini almaya başlıyor. Cumhur İttifakı ve DEM Parti yetkililerince öngörülen takvime göre çerçeve yasanın çıkmasıyla başlayacak 2 aylık teyit tespit döneminden sonra tasfiye işlemlerinin hızla yürütülmesi ve 2027'nin bahar aylarında bölücü terör tehdidinin ülke gündeminden tamamen çıkarılması planlanıyor. Meclis kayıtlarına göre yeni parti genel başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezleke sayısı 61'e ulaştı. Bu sayıyla Özel mecliste hakkında en fazla fezleke bulunan milletvekili oldu. Öte yandan yeni parti milletvekillerine ilişkin mecliste işlem gören fezleke dosyalarının toplamının 300'e yaklaştığı ifade edildi. 14 Eylül tarihinde başlayacak eğitim-öğretim yılında güvenliği artırmak amacıyla 81 ilde görevlendirilmek üzere 30 bin güvenlik personeli alınacağı belirtildi. Programda başvurular İşkur üzerinden yapılacak. Kontenjanların illere ve okullara dağıtımının valilikler aracılığıyla yapılması planlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla Ahbap Derneği'nin yönetimine kayyum atandı. Kısa süre önce derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi ve yönetimi de kayyuma devredilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılının 3. enflasyon raporunu 13 Ağustos Perşembe günü kamuoyuyla paylaşacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan saat 10.30'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Bilim insanları tamamen işlevsel olan ve laboratuvarda çoğalabilen yeni virüsler tasarlamak için yapay zekayı kullandı. İlk kez yapay zeka kullanılarak tam genomların tasarlandığı çalışmada bu yöntemle ortaya çıkan 16 yeni yaşayabilir virüs oluşturuldu. Söz konusu virüsler bakterileri enfekte etmek üzere üretildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde LGS'ye hazırlanan öğrenciler 2026 yerleştirme sonuçlarında önemli başarılar elde etti. 10 ilçedeki 21 kurs merkezinde eğitim alan öğrencilerden 128'i fen liselerine, 200'ü ise diğer nitelikli liselere olmak üzere toplam 328 öğrenci nitelikli liselere yerleşti. Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu'nun hazırladığı Mersin Körfezi Mikroplastik Kirliliği Durum Raporu Körfez'deki mikroplastik kirliliğinin giderek arttığına dikkat çekti. Raporda mevcut durumun yalnızca çevresel bir sorun olmadığı, halk sağlığı açısından da ciddi riskler taşıdığı vurgulandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü, 3 çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Yeni sezonda Nesine 3. Lig 3. grupta mücadele edecek olan Yeni Mersin İdman Yurdu, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı lacivertliler forvet Kerem Yaşay'ı renklerine bağladı. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk ayağı oynanan 27 maçla tamamlandı. Müsabakaların rövanşları 11-13 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik

0: Renk çeşitlerimiz mevcuttur.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konular nelerdir? Hepimizi ilgilendiren, onlara değineceğiz, hatırlatacağız efendim. Şimdi tabii şuradan başlayalım. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Okullar, ortaöğretim kurumlarında eğitime, öğretime yeni dönem için başlanacak ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla da okullarda çalışmalar başladı. Hangi çalışmalar başladı? İhtiyacı olan okullarda çevre düzenlemesi, okul içinde, okul dışındaki düzenlemeler. Ama bu düzenlemeler bu yılda müdürün, velilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin istediği seviyede olamayacak çünkü kaynaklar kısıtlı. Ama yine de okullarımızda özveriyle çalışan müdürler, öğretmenler, velilerin ve öğrencilerin de desteğiyle okul çevresinde, bahçesinde, içinde, dışında, okulda kullanılan araçlarda, gereçlerde, sınıflarda güzel düzenlemeler yapıyorlar. Hatta birçok öğretmen özveriyle idealist bir şekilde okulları boyuyor, sınıfları boyuyor, sıraları tamir ediyor, bilgisayarları tamir ediyor ve daha sağlıklı, daha nitelikli bir eğitim öğretim dönemine girmek ve devam ettirmek için öğretmenler, müdürler hakikaten ciddi bir şekilde özveriyle çalışıyorlar. Böyle öğretmenlerimiz, müdürlerimiz var. Bu bir gerçek. Şimdi tabii LGS sınavı da sonuçlar açıklandı. LGS ile ilgili olarak birinci nakil tercih dönemi bugün sona eriyor. Öğrenciler yerleştikleri okulları okullardan kendileri açısından, velileri açısından daha iyi bir okula yerleşmek isterlerse, daha yakın bir okula yerleşmek isterlerse tabii tercih yapıyorlar. Tercih sonuçları, nakil tercihi sonuçları, ayrıca tabii kendi puan türlerindeki okulları ancak tercih edebilecekler. Daha şanslı olacaklar çünkü o okullarda şehir değiştiren, ilçe değiştiren öğrencilerin birinci nakil başvuruları bugün sona erdi mesai bitimiyle birebir. Ve tabii 10 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak. 10 Ağustos'ta ikinci nakil dönemi başlayacak. Bunun sonuçları da açıklanacak. Yani öğrenciler eğer herhangi bir okulların açılmasına 28 Ağustos tarihinde de az bir zaman kala okulların açılmasına herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler müracaat edecekler ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve ilçe milli eğitim müdürlükleri puanlarına göre ya LGS puanları ya da ortaöğretim başarı puanlarına göre öğrenci

0: neticede herhangi bir okula yerleştirecekler efendim. Şimdi tabii geride bıraktığımız yıl okullarda çok ciddi sorunlar yaşandı. Birincisi güvenlik sorunu yaşandı. Ona birazdan tekrar geleceğim. Tabii okullardaki eksiklikler, araç, gereç eksiklikleri, okuldaki temizlik sorunları geçen yıl had safhaya çıktı. Okul tuvaletlerinde temizlik olmaması, sabun olmaması, bazı okullarda suyun bile akmaması. Bununla birlikte tabii temizlik elemanı sıkıntısı nedeniyle okulların, sınıfların, koridorların, öğrencilerin, öğretmenlerin kullanım alanlarının temiz olamaması, istenilen ölçüde temiz olamaması, bahçenin istenilen ölçüde temiz olamamasını yaşadık. Özverili veliler, öğretmenler okulları temizlediler, öğrenciler okulları temizlediler. Ama yine de tabii istenilen ölçüde bir temiz ve hijyen ortamı sağlanamadı. Bununla birlikte tabii güvenlik sorunu çok ciddi boyutlara ulaştı okullarda. Güvenlik elemanları yoktu. Bazı okullarda veliler bağışta bulunarak ya da kendi ceplerinden paralar ödeyerek özel güvenlik personeli, kapı görevlisi tuttular. Ama okulların çoğunda güvenlik yoktu. İşte üzücü olaylar da yaşandı. Şanlıurfa'da yaşandı. Kahramanmaraş'ta yaşandı. Belki güvenlik elemanı olmuş olsaydı ne yazık ki öğrencilerimiz hayatını kaybetmezdi, yaralanmazdı. İşte özellikle Maraş'ta yaşanan o üzücü olaydan sonra Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı özel çalışmalar yürüttü. Ve konuyla ilgili bakanlıkların almış oldukları karar çerçevesinde umut ediyoruz gerçekleştirilir. Çünkü daha önceki dönemlerde de evet gerçekleştirilecek, okullara güvenlik personeli gönderilecek denildi ama gönderilmedi. Kahramanmaraş'taki üzücü olay sonrasında okullarda polis, jandarma görev aldı. Kapıda bekledi. Güvenliği sağladı. Önümüzdeki dönemde 30 bin özel güvenlik personelinin okullarda görev alması için çalışma başlatıldı. Ayrıntı haberimizde.
1: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda güvenlik önlemleri artırılıyor. İçişleri, Milli Eğitimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının koordinasyonunda 81 ilde 30 bin yeni güvenlik görevlisinin görevlendirilmesi planlanıyor. Toplum yararına program kapsamında İşkur üzerinden alınacak güvenlik personelinin görevlendirmelerini valilikler yapacak. Personel okul giriş ve çıkışlarında görev alacak. Yeni uygulamayla güvenlik görevlilerine dedektörle arama yetkisi de verilecek. Okula giriş yapan kişiler kontrol edilecek. Şüpheli bir durum tespit edilmesi halinde ise emniyet ya da jandarma birimlerine anlık bilgi aktarılacak. Uygulamanın özellikle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından okul ve çevresindeki güvenlik risklerini azaltmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. Süreçte 3 bakanlık birlikte görev yapacak. Güvenlik soruşturmalarını İçişleri Bakanlığı yürütecek. Personelin okullarda görev yapmaya uygunluğunu Milli Eğitim Bakanlığı değerlendirecek. İstihdam sürecini ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşkur üzerinden koordine edecek.
0: Efendim, ümit ediyoruz ki, istiyoruz ki bu gerçekleştirilsin. Türkiye'deki bütün okullara özel güvenlik personeli yerleştirilsin ve o özel güvenlik okullardaki güvenliği sağlamakla birlikte özel güvenlikçiler okulda, okul çevresinde öğrencileri, öğretmeni, okulu korumakla birlikte okulun bulunduğu caddede, sokakta trafiği de kontrol ediyor. Servis araçlarının nerede duracağını, servis araçlarının nasıl park edeceğini, servis araçlarının sırayla nasıl herhangi bir kazaya neden olmadan hareket etmesini, öğrencilerin düzenli bir şekilde okul bahçesinden çıkışlarını, servis araçlarına binişlerini, velilerin, öğrencilerin yolun karşısından karşıya geçmesini özel güvenlikçiler tabii ki kontrol ediyorlar, yönlendiriyorlar.

0: değerlendiriyorlar. Önemli bir görev, ciddi bir görev. Umut ediyoruz, istiyoruz ki 30 bin güvenlik görevlisi okullarda görev alsın. Ama bununla birlikte temizlik de ihmal edilmesin lütfen. Okullar olması gerektiği ölçüde temiz olsun. Okullarda su olsun, sular aksın, içme suları olsun. Okullarda sabun olsun, kağıt havlu olsun. Okullar güzel koksun, mis koksun. Okulların camları temiz olsun, pencereler temiz olsun. Koridorlar, sınıflar, sıralar temiz olsun. Kantinler temiz olsun. Kantinlerde ki yeni kararlar da alındı. Bu da takdir gören bir karar. Tabii çoğunlukla doğal ürünler satılacak. Öğrencinin, öğretmenin insan sağlığına zararlı olan ürünler, gıda ürünleri satılmayacak okul kantinlerinde. Bu çok önemli bir karar, doğru bir karar. Denetlensin sık sık kantinler ve uygun fiyattan satsın kantinler öğrencilere. Ve kantin işletmecileri de denetlensin. Hem karakter açısından, hem mali açıdan, hem de geride bıraktığımız dönemde bazı okul kantinleri öğrencilere veresiye ürün vererek sonrasında öğrencinin ailesi ödeyemediği zaman onları icraya vererek, senet imzalatarak satışlar yapmıştı. İstiyoruz ki böyle insan onurunu zedeleyici gayri ahlaki durumlar olmasın. Yüksek fiyattan öğrencilere içecek, yiyecek satmasınlar. Bunlar da sıkı denetlensin. Yani bu önümüzdeki yıl her şey olması gerektiği ölçüde iyi, doğru, güzel olsun. Okullarda bunu istiyoruz. Şimdi devam edelim. Tabii geri dönüşler, Suriyelilerin geri dönüşleri de başlamıştı. Devam ediyor. Suriyelilerin geri dönüşleri çoğunlukla Öncü Pınar sınır kapısından gerçekleştiriliyor. 7/24 Öncü Pınar sınır kapısında hizmet veriliyor. Dönüyorlar Suriyeliler peyderpey geriye. Tabii Suriyeli öğrenciler de okullarımızda fazlaydı. Okullarımızda ders gördüler. Türkçe öğrendiler. Ve şimdi ülkelerine dönüyorlar. Yabancı dilleri Türkçe ve Suriye'ye yakın dönemde gidenler de anlatıyorlar. Suriye'de neredeyse bütün kentlerde, caddede, sokakta, pazarda Türkçe konuşuluyor. İnsanlar artık Türkçe ile neredeyse Suriye'de anlaşıyorlar. Bu da güzel bir şey, iyi bir şey tabii. Suriyelilerin dönüşleri de devam edecek.
1: Suriye'de yeni dönemin başlamasıyla birlikte hız kazanan gönüllü dönüşler Kilis Öncü Pınar Gümrük Kapısı'nda 1,5 yılı aşkın süredir aralıksız devam ediyor.
2: Kayseri'den geldim. 11. Şu an yani 10'a geçtim. Üzüldü. Aslında vedalaşacaktık ama vaktimiz kalmadı. Liseyi geçtim. Liseyi geçince çok iyi oldu. Gezdim biraz. Erciyes'e falan gittim.
1: Öncü Pınar Gümrük Kapısı'nda bulunan gönüllü geri dönüş merkezinde ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin kayıt kontrol ve çıkış işlemleri yetkililerin koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. İşlemler güvenli ve kontrollü şekilde 7/24 sürdürülüyor. Ülkelerine dönen Suriyelilerse Türkiye'de kaldıkları süre boyunca kendilerine gösterilen ilgi ve desteklerden dolayı teşekkür ederek gönüllü dönüş kararından memnun olduklarını ifade etti.
3: Bayağı memnunuz yani Türkiye'den. Konfeksiyon yapıyorum. Hem de arkadaşlar gitme diyorlar. Yani sürekli gitme diyor. Alışmışız size. İşte burada kalın, vatandaş alın. Biz dedik yani sonuçta döneceğiz ülkemize. Gelme. Bak karar verdik dedik dönelim yani. Biz Afrin'e gidiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok memnunuz. Yani bayağı emek verdiler. Biz çocuklarımızı orada yetiştirdik. Allah razı olsun yani. Çok memnunuz yani Türkiye'den.
4: Nevşehir'den geldik. Yani 7 yıl oldu. İnşaat işi çalıştık. Çok arkadaşlar yaptık. Memnunuz yani.
5: Devlet Türkiye'ye Allah şükür çok elim. Büyük amin.

0: Devletine muamele kuvveti.
1: Öncü Pınar Gümrük Kapısı'ndaki Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde Suriyelilerin ülkelerine geçiş işlemleri gün boyunca devam ediyor.
2: Terör örgütü PKK silahları bırakıyor. Bu yönde açıklamalar yapıldı. Terörsüz Türkiye süreci başladı. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Terörsüz Türkiye sürecini sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için çerçeve yasa olarak adlandırılan yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Ve tabii ilgili kişiler yapmış oldukları açıklamada terör örgütü PKK ve PKK'nın uzantıları kat'i bir şekilde kendilerini fes etmedikçe, bunu dünyaya duyurmadıkça, kat'i bir şekilde silahlarını bırakmadıkça bu terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktada alınan bu çerçeve yasa uygulanmayacak uyarısını da yaptılar efendim. Umut ediyoruz ki hiçbir sorun çıkmasın. Terörsüz Türkiye'de hedefe bütün kesimleri mutlu edecek şekilde ulaşılsın. Ama tabii eleştiriler de var. O eleştiriler de dikkate alınmalı ki alınıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de ciddi bir görev düşüyor. Burada bunu da belirtelim ve süreç tabii ki takip ediliyor. Kamuoyu bekliyor nelerin nasıl ilerleyeceğini. Bunu da hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Şimdi PKK bir terör örgütü. Başka terör örgütleri de var. Yıllarca Türkiye'nin başına bela olan PKK terör örgütünden kurtuluyoruz. Evet, yeni bir sürece giriliyor ama başka başka terör örgütleri de var ülkemizde, çevremizde. Onlardan da kati şekilde kurtulabilmek için operasyonlar sıklıkla devam ediyor. Çok sayıda ilde DEAŞ terör örgütüne de baskınlar yapıldı ve 100'den fazla kişi yakalandı.
1: İçişleri Bakanlığı 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlıktan operasyonla ilgili açıklamada 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 104 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı ifadeleri yer aldı.
2: Antalya'da antik kent Side'de açık üstü açık bırakılan ve yolda kaldırımda yürüyen, o alanda yürüyen herkesin düşebileceği bir su kuyusuna küçük bir çocuk düştü. İtfaiye, AFAD, ilgili bütün ekipler zamanla yarıştı.
1: Antalya'da 6 yaşındaki bir çocuk Side antik kentindeki 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
3: Hasan, çocuğu bağla, çıkart, çıkartsınlar, çeksinler.
1: Manavgat'ta tarihi Büyük Hamam yakınındaki kuyuda mahsur kalan çocuk için itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri seferber oldu.
4: Aferin koçum. Aferin.
1: Yaklaşık bir saat süren çalışmada ayağından yaralandığı belirtilen çocuk halatla yukarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 6 yaşındaki Yasin A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kuyu ekipler tarafından kapatılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Mersin'de feci bir kaza yaşanmıştı bir hafta öncesinde. Ekmek araçla, hafif ticari araçla ekmek sevkiyatı yapan lokantalara, tantunicilere ekmek

0: dağıtan, arkadaşına yardım eden bir genç aracın arkasından ekmekleri aldığı sırada hızla aynı yolda ilerleyen bir otomobil çarptı ve genç iki araç arasında sıkıştı, ağır yaralandı.
1: Mersin'de Mezitli ilçesi GMK bulvarında fırın çalışanı arkadaşına yardım etmek isteyen Onur Yalçın Erciyas'a yol kenarında park halindeki aracın arka kısmında ekmek indirildiği sırada NK yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Erciyas araçlar arasında sıkışıp yola savruldu. İddiaya göre sürücü yere düşen Erciyas'ın üzerinden geçerek bir süre daha ilerledi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Erciyas ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından 6 gündür hastanede tedavi gören Erciyas yaşadığı dehşet anlarını anlattı.
2: Arkadaşıma yardım ederken lavaş indirmesine kaza aldı. İşte arkadan lavaş alıyordum. Sonra bir anda arkadan araba geldi. Hiç ne olduğunu bile anlamadım. Araba çok hızlı vurdu. Yerle bir oldum, savurdu beni. Sonra yere düştüm. Sonra üstümden geçti araba. Fren miren hiçbir şey yapmadı. Hala kaçmaya çalışıyordu. Gitti ileride arabası bozuldu diye durdu. Sonra ondan sonra ben orada zaten can havliyle ambulansa bindim gittim. Göğsüm kırık iki taraflı. Kaşım kırık. Sonra gözümün altı kırık. İşte sonra burnum kırık. Ayaklarımı hissetmiyorum. Ayaklarım kırık. Platin takılı. Şikayetçi sonuna kadar.
0: Mersin'in Erdem ilçesinde de bir araç park halindeki bir araca çarptı. 5 kişi yaralandı.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü. 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Kaza Mersin-Antalya D400 Karayolu Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. GE idaresindeki otomobil Mersin istikametine seyir halindeyken sağda park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerken içinde bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
0: Yine Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evin önünde park halindeki araç birden alev aldı, yanmaya başladı. Dumanları gören yakınlardaki orman savaşçıları araçlarıyla otomobilin alevlerine müdahalede bulundu.
1: Mersin'de bir evin önünde park halindeki otomobil yanmaya başladı. Çevreden dumanları görüp gelen orman ekipleri yangını söndürdü. Olay Erdemli ilçesine bağlı Arslanlı mahallesinde müstakil bir evin önünde yaşandı.
3: Ömer abi uzaklaş oradan. Abi uzaklaş arabadan, uzaklaş arabadan, uzaklaş.
1: Evin önünde park halinde olan otomobil yanmaya başladı. Dumanları fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye itfaiye ekibi gönderirken çevreden geçerken dumanı fark eden Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlü ekip müdahale etti.
4: Neyden olduğunu bilmem.
1: Yangın orman ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
0: Efendim havaların sıcak olması her alanda, ormanda, çalı

0: ormanlıkta, otluk alanda, araçlarda, evlerde, iş yerlerinde yangınlara neden olabiliyor. Hatay'da da bir günde 3 noktada çıkan yangında ciddi maddi zarar oluştu.
1: Bahçede yaşanan yangında alevler 2 otomobile sıçradı. Hatay'ın Dört Yol ilçesi Yeşilköy mahallesinde bahçede çıkan yangında alevler park halindeki 2 otomobile sıçradı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 otomobil ve bahçe zarar gördü.
2: Vanayı kapat, vanayı, vanayı, vanayı.
1: Diğer bir olaysa Antakya kent merkezi Vali Göbeği mevkiinde bulunan şantiyede yaşandı. Çalıştığı esnada alevlere teslim olan mini kepçedeki yangını fark eden işçiler duruma müdahale etmek için harekete geçti. Yangına başka bir kepçeyle kum dökülerek müdahale edildi. Alevler kumun dökülmesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında iş makinesi zarar gördü. Yine Hatay'da Vestel yetkili servisinde kuruluma gitmeyi bekleyen beyaz eşyalar içlerinde yer alan kimyasal gazların patlamasıyla ardı ardına alevlere teslim oldu.
3: İtfaiye arayın, itfaiye. Tamam, içinde patlayacak gazlar var. Abi itfaiye geliyor işte, içinde yanacak. Yanaşmayın oğlum, yanaşmayın. Patlıyor, patlayıcı gazlar içinde hep bunların. Vallahi içeri gitti, cam patladı. İçeri gidiyor yangın. Abi itfaiye çağırın, içeri giriyor. Ofise girdi yangın. İtfaiye arandı değil mi?
1: Yaşanan yangında 60 beyaz eşya yanarken firma yöneticisi Enes Karaoğlan 2,5 milyon liralık maddi kayıplarının olduğunu söyledi.
0: Adana'da bir kişi motosikletle geldi, bir binanın dış duvarının üzerinden geçen internet kablosunu gözüne kestirdi. Güpegündüz o internet kablosunu, metrelerce internet kablosunu iki yerden kesti, kopardı ve aldı götürdü.
1: Adana'da bir kişi gündüz vakti binanın dış cephesindeki internet kablolarını keserek çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sarıçam ilçesinde motosikletle sokağa gelen şüpheli çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden duvardaki internet kablolarını kesmeye başladı. Kabloları toplayan şüpheli motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlığın ardından mahallenin bir bölümünde internet erişimi kesildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Mersin'in Mut ilçesinde incir hasadı başladı. Hem beyaz incir hem de siyah incir hasadı başladı. İncirde mantar oluştuğu için rekoltenin düştüğünü belirten üreticiler fiyattan memnun.
1: Mersin'in Mut ilçesinde kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından bugünlerde ilçede beyaz ve siyah incir hasadına başlandı. Sadece ilçede 10 bin dekar alanda üretilen incirden bu sene 90 bin ton verim bekleniyor.
4: İncirlerimiz mantar döktü. %80'ini döktü, %20'si bize kaldı. Bu sene incir çok az. Tahminen işte 150-200 liraya gidiyor. Evet. Fiyat ilk fiyatta biraz ilk turbanda düşük oldu. Evet. Bu sene incir de az. Dünyada yetkili
5: 2026 yılının ilk incirini başlamış bulunmaktayız. Fiyatımız 200 TL'den başlamıştır. Bu sene incirlerimizde çok zayiat var. İnşallah devamı daha iyi olur.
1: Fiyatların 150 ile 200 liradan başlaması ise üreticinin yüzünü güldürdü.
4: Bu sene incir çok iyiydi başlangıcı.
6: Evet.
4: Sonradan mantar yoktu, yaraya indi.
6: Evet.
4: Yani bilmiyorum sıcaktan mı neden olduysa. Yani şimdi 200 liradan geliyor. Ama geç de kaldı. Yakından 10 gün geç kaldı.
0: Bir ihbarı değerlendiren Akdeniz Belediye Zabıta ekipleri, ilçe tarım müdürlüğü ekipleriyle birlikte midye dolması pişirilen, yapılan bir mekana baskın yaptı ve oradaki sağlıksız ortam görüldü. 200 kilo midyeye el konuldu, imha edildi.
1: Mersin'in Akdeniz ilçesinde halk sağlığını tehdit eden büyük bir gıda skandalı ortaya çıkarıldı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetiminde Gündoğdu Mahallesi'nde bir evde sağlıksız koşullarda üretilen ve satışa hazırlanmış yaklaşık 200 kilogram midye dolması ele geçirildi.
7: Midyenin kendi kokusu.
4: Çok ağır bir koku var.
1: Yapılan kontrollerde ürünlerin bozulmuş olduğu, ağır koku yaydığı, hijyen kurallarından tamamen uzak bir ortamda üretildiği ve uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiği tespit edildi.
8: Çaresi yok. Evde bunlar olmaz zaten. Mahalle arasında hiç olmaz. Yani ağır mahalleden hem de şikayet var, hem de bu olmaz yani burada. Burada ne yapıyorsunuz?
7: Orada şu anda pişiyor.
1: Denetim sırasında en çarpıcı bulguysa midyelerin gazete kağıdıyla birlikte pişirildiğinin belirlenmesi oldu. Yetkililer baskı mürekkeplerinde bulunabilen kurşun, arsenik, kadmiyum ve benzidin gibi ağır metal ve toksik maddelerin yüksek ısıyla birlikte gıdaya geçebileceğine, bu maddelerin ise sinir sistemi, böbrek ve karaciğer üzerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çekti.
4: Bütün bunlar böyle ısıtma yoluyla midyeye geçiyor.
7: Normalde bu şekilde yapılıyor. Herkes de bu şekilde yapıyor. Biz de bu şekilde yapıyoruz.
8: Tamam, biz şu anda burada faaliyetleri durduruyoruz.
7: Tamam.
8: Bu malzemeleri de koymak zorundayız.
1: Ekipler üretimi derhal durdurarak satışa sunulmak üzere hazırlanan tüm midyelere el koydu. Üretim yapan kişiye Zabıta Müdürlüğü tarafından 3.705 lira idari para cezası uygulanırken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da yasal işlem başlatıldı. Toplanan yaklaşık 200 kilogram midye dolması gerekli işlemlerin ardından toprağa gömülerek imha edildi. Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil duvara çarpıp takla attı.

0: Japonya'da en son 7,1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem yaşanmıştı. İşte o deprem anında bir hastanenin ameliyathanesinde yaşanılanlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Japonya'da 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem sırasında ameliyathanede bulunan sağlık çalışanlarının ameliyat masasındaki hastayı korumak için verdiği mücadelenin görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şiddetli sarsıntıya ameliyathanede yakalanan sağlık personelinin ameliyat masasındaki hastayı korumak için büyük çaba gösterdiği görüldü. Deprem sırasında ameliyathane ekipmanlarının şiddetle savrulduğu, bazı çalışanların dengesini kaybederek yere düştüğü anlarda kameralara yansıdı. Japon basınında yer alan haberlere göre ameliyatın daha sonra başarıyla tamamlandığı ve hastanenin 5 Ağustos itibarıyla normal faaliyetlerine yeniden başladığı bildirildi. Deprem nedeniyle 3851 yapıda hasar meydana gelmiş, 181 bina tamamen yıkılmıştı.
0: Suriye'de başkent Şam kırsalında bir yolcu minibüsüne bombalı saldırı yapıldı.
1: Suriye Sağlık Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Ceremana mahallesindeki yolcu minibüsünde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken yerel kaynaklar güvenlik güçlerinin saldırganın kimliğine ilişkin ilk ipucuna ulaştığını iddia etti.
0: Uzun yıllar boyunca çoğunlukla, belki de tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz o okula yönelik saldırılar, bir öğrencinin ya da bir kişinin ya da bir grubun okullara yönelik yaptığı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bu olaylar bir dönem sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde olurdu. ABD'nin komşusu Kanada'da ya da Meksika'da bile olmazdı. Amerika kendi bünyesindeki, kendi ruhundaki bütün rezillikleri dünyaya yaydığı gibi işte bunu da dünyaya yaydı. Geride bıraktığımız aylarda ve yakın yıllarda Avrupa ülkelerinde, Asya ülkelerinde, Afrika ülkelerinde de okullara saldırılar oldu. En son işte bizde de oldu. Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta. Tayland'da da bir okula saldırı oldu. Saldırının nedeni araştırılıyor. Yaralı ve ölü öğrenciler var.
1: Tayland'da 3000'den fazla öğrencinin eğitim gördüğü Depsir'in Nontaburi Lisesi'nde bir öğrenci tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Taylandlı yetkililer okuldaki saldırıda 5 öğretmenin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu, bazılarınınsa yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. Olayın ardından saldırganın evinde yapılan incelemelerde dedesiyle büyük annesi de silahla vurularak hayatını kaybetmiş halde bulundu. Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada saldırganın silahı okul çantasında okula soktuğu, saldırının nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi.
0: Sosyal medyada çektikleri komik kısa videolarla ünlenen Mersinli fenomenler bir araya geldiler ve bir film çektiler. İşte o film bugün sinemalarda gösterime girdi.
2: İndir, indir, indir, indir. İndir, indir. Reis, böyle anlarda sanki bir şey kesmemiz gerekiyor.
3: Babamız hayırlı olsun.
0: Milyonlarca izlenen videolarıyla tanınan Mersinli fenomenler İzzet Başoğul, Özcan Başoğul, Rıdvan Kevrek ve Ferit Ateşbakan'la Şahin Aydın ilk kez aynı sinema filminde buluştu.
3: Bunun gibi bu seçimi kazanmamız için herkesle görüşmemiz lazım.
4: Aynen babacığım.
5: Bunu arıyor lan burada.
6: Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz?
5: Arabayı tamir ediyoruz enişte.
7: Yarın sabah köy meydanına seçim standı kuracakmış.
8: Bir sürü lahmacun var, hiçbir şey kalmamış.
0: Tiborlu İsmail'in de rol aldığı Kozalak Devri 7 Ağustos'ta vizyona girdi. Kozalak Devri, absürt komedi türündeki hikayesiyle yaz sezonunun dikkat çeken yerli yapımları arasında yer alıyor.
9: Ya teyze, elin ayarı yok ha. Acı atıyorum abi. Allah Allah.
10: İyice kafayı yedi.
0: Yönetmenliğini Mesut Erkuş'un yaptığı, senaryosunu Harun Kevre'nin kaleme aldığı film, renkli karakterleri, hızlı temposu ve sıra dışı mizah anlayışıyla izleyiciye farklı bir komedi deneyimi sunmayı hedefliyor.
11: Ben karakola giderken İzzet emmi tutuştu.
12: Abimi ne garip kalkmışlar. Abi!
13: Ben Harun, soyadım Kevrek. Ayrıca filmin senaristiyim, öyle söyleyeyim. Filmin hikayesi muhtarlık seçimi, öyle diyelim. Seçimde yaşanan absürt olayları anlatıyoruz filmde. Ayrıca şöyle bir şey var, sadece günümüzde değil, ilk çağa da gidiyoruz, günümüze de geliyoruz.
14: İndir, indir, indir, indir.
15: İndir.
16: İndir.
15: Reis, böyle anlarda sanki bir şey kesmemiz gerekiyor.
17: Babamız hayırlı olsun.
18: Ne yapalım?
19: Seçime gidelim.
18: O ne ki?
19: Öncelikle aday belirleyeceğiz.
20: Merhabalar, ben Özcan Başoğul. Filmin yapımcısıyım, aynı zamanda oyuncuyum. Ya bizi ilgiden memnunuz. Halkın sevgisi gişede yarın belli olacak. Şimdilik talepler çok yoğun bir şekilde geliyor, mesajlar. Kendilerine, yurt içinde, yurt dışında bize destek olan takipçilerimize, bizi bugünlere getiren takipçilerimize ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz.
19: Nasıl ağlamayla?
0: Kozalak Devri filmi, büyük hayaller kuran İzzet Emmi'nin belediye başkanlığı hedefiyle çıktığı yolda kendisini köy muhtarlığı seçim yarışının içerisinde bulmasını konu alıyor. Mersin Spor Kulübü MSK

0: Basketbol yeni sezon için çalışmalarına yeni teknik ekiple başladı.
1: 2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü MSK basketbol takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
2: Hepinize hayırlı.
1: Teknik heyetinden oyuncularına kadar yeni bir takım olarak parkeye adım atan Karettalar'da tek hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak. Sağlık kontrollerinin ardından Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmana çıkan oyuncuların sezon başı olmasına karşın oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlemlendi. Antrenman öncesi oyuncularıyla konuşan baş antrenör Burak Gören yaptığı açıklamadaysa yeni sezon hedeflerini anlattı.
3: Her sezon başlangıcı her takım için çok heyecanlar içerir. Biz heyecanlıyız. Mersin, Çukurova, Türk basketbolu için, Türk sporu için tarihiyle, geçmişiyle, kazandıklarıyla, yetiştirdikleriyle çok değerli, çok büyük bir yer. MSK'yı, Mersin Spor Basketbol Kulübü'nü tekrar ait olduğu yere Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne taşımak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Kulüp bence ilk bu operasyonlara başladığı günden itibaren hem gelişim olarak hem yaptıklarıyla hem de gelecekte yapacaklarıyla çok büyük potansiyel olan ve gelecek vaat eden bir kulüp. Dolayısıyla bizim buradaki çalışanlar olarak, profesyonel olarak birinci hedefimiz öncelikli olarak Süper Lig'e çıkabilmek. Bu doğrultuda bir kadro kurduk. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapacağız. Tabii ki Türkiye Basketbol Ligi çok büyük rekabetin olduğu, çok iyi koçların ve oyuncuların olduğu bir lig. Dolayısıyla elimizden gelen bütün çabayla MSK'yı tekrar Süper Lig'e taşımak için elimizden gelen bütün çabayla mücadele edeceğiz.
0: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. Güzel bir akşam, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Bizde kalın, hoşça kalın.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.
5: Reklam kazandırır.
6: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşyama.

Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.

0: deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kumlara.
2: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kumlara.
3: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaş ve Belediye Meclis üyelerim Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Tarsus'ta hayata geçirilecek yatırımlar ve devam eden projeler değerlendirilirken işbirliğinin güçlendirilmesi ve kente yönelik ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler 2026 liselere geçiş sistemi sınavı yerleştirme sonuçlarında önemli bir başarıya imza attı. 10 ilçede hizmet veren 21 kurs merkezinden 328 öğrenci nitelikli liselere yerleşirken Büyükşehir'in sunduğu ücretsiz eğitim, kaynak ve yemek desteği, birebir etütler ve rehberlik hizmetleri başarıda önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri, merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos pazartesi günü de dahil olmak üzere pazar hariç 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürecek. YKS tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireyleri sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen Büyükşehir, açık hava sineması etkinliğinde bu kez Shrek filmini küçük izleyicilerle buluşturdu. Film boyunca keyifli anlar yaşayan katılımcılar hem günlük hayatın rutininden uzaklaştı hem de bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Marina AVM yanındaki Kültür Park'ta düzenlenen akustik sahne konserleri yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Amatör müzisyenlere yeteneklerini sergileme fırsatı sunan konserlerde vatandaşlar açık havada canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirirken etkinliklerde kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk katıyor. 2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü basketbol takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik heyetinden oyuncularına kadar yeni bir takım olarak parkeye adım atan karettalarda tek hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak. Sağlık kontrollerinin ardından Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmana çıkan oyuncuların oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
8: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Haberler.
1: Terörsüz Türkiye süreci son halini almaya başlıyor. Cumhur İttifakı ve DEM Parti yetkililerince öngörülen takvime göre çerçeve yasanın çıkmasıyla başlayacak 2 aylık teyit tespit döneminden sonra tasfiye işlemlerinin hızla yürütülmesi ve 2027'nin bahar aylarında bölücü terör tehdidinin ülke gündeminden tamamen çıkarılması planlanıyor. Meclis kayıtlarına göre Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezleke sayısı 61'e ulaştı. Bu sayıyla Özel mecliste hakkında en fazla fezleke bulunan milletvekili oldu. Öte yandan Yeni Parti milletvekillerine ilişkin mecliste işlem gören fezleke dosyalarının toplamının 300'e yaklaştığı ifade edildi. 14 Eylül tarihinde başlayacak eğitim-öğretim yılında güvenliği artırmak amacıyla 81 ilde görevlendirilmek üzere 30 bin güvenlik personeli alınacağı belirtildi. Programda başvurular İşkur üzerinden yapılacak. Kontenjanların illere ve okullara dağıtımının valilikler aracılığıyla yapılması planlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla Ahbap Derneği'nin yönetimine kayyum atandı. Kısa süre önce derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi ve yönetimi de kayyuma devredilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılının 3. enflasyon raporunu 13 Ağustos Perşembe günü kamuoyuyla paylaşacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan saat 10.30'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Bilim insanları tamamen işlevsel olan ve laboratuvarda çoğalabilen yeni virüsler tasarlamak için yapay zekayı kullandı. İlk kez yapay zeka kullanılarak tam genomların tasarlandığı çalışmada bu yöntemle ortaya çıkan 16 yeni yaşayabilir virüs oluşturuldu. Söz konusu virüsler bakterileri enfekte etmek üzere üretildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde LGS'ye hazırlanan öğrenciler 2026 yerleştirme sonuçlarında önemli başarılar elde etti. 10 ilçedeki 21 kurs merkezinde eğitim alan öğrencilerden 128'i fen liselerine, 200'ü ise diğer nitelikli liselere olmak üzere toplam 328 öğrenci nitelikli liselere yerleşti.

0: Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu'nun hazırladığı Mersin Körfezi Mikroplastik Kirliliği Durum Raporu, Körfez'deki mikroplastik kirliliğinin giderek arttığına dikkat çekti. Raporda mevcut durumun yalnızca çevresel bir sorun olmadığı, halk sağlığı açısından da ciddi riskler taşıdığı vurgulandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü, 3 çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Yeni sezonda Nesine 3. Lig 3. grupta mücadele edecek olan Yeni Mersin İdman Yurdu, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı lacivertliler forvet Kerem Yaşay'ı renklerine bağladı. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk ayağı oynanan 27 maçla tamamlandı. Müsabakaların rövanşları 11-13 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Cebinizde.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

kurutmadın gözüm yaşım. Neyinden korkayım kışım? Yazın yağar kar başıma. Yazın yağar kar başıma. Yanar gönlüm, yanar bitmez. Ocak içte duman tütmez. Zalim felek sanki yetmez. Bir de vurur yar başıma. Bir de vurur yar başıma. Yar başıma.

0: Reklam tanıtır.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434, 357-3434.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
10: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Tepe Medya cebinizde.
0: tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46

0: 0702-201-202-02.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

bize. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğin

0: ikinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Seninle acıtırlar, kattırlar. Yanar bıkkırlar ama iyi ki de böyle. Yoksa bir kalp, bir insan, bir adam nasıl büyür böyle çabucak? Kalbi bırak giden gitsin. Bırak giden kaybetsin. Unutma, gidenlerin değil ama bizim kocaman umurumuz.

deyince ne yapılır? O güzel şapka çıkarılır. Birbirinden değerli müzisyenler. Erdoğan Çaplı, Kerim Çaplı, Ahmet Çaplı. Kerim Çaplı, davul, gitar, tuşlu çalgılar. Bir de güzel ses, daha ne olsun? Ne dersiniz şimdi Kerim Ahmet Çaplı desek? Muhtacım sana.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

Sensizlik yoruyor, aşk ağlıyor, başka ten.

Gün doğmadan deniz, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş yapmanın saadeti. Gideceksin hasta kırıkların çalkantısında. Balıklar, balıklar yoluna çıkacak karşıcı, sevineceksin. Dağları silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların kayalıklardaki mezar taşlarından birden bir kıyamettir kopacak. Deniz kızlar mı dersin, allar mı dersin, bayramlar seyranlar mı? Gelin alayları, teller duvaklar, akasyalar mı? Hey! Ne duruyorsun be? At geldiğini denize! Geride bekleyenin mi var? Aldırma! Görmüyor musun her yanda hürriyet? Yelken ol, dümen ol, balık ol, su ol!

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.